dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz hem rapor.
1: Samet Bula, şifta situvağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz veriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esinizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini anglang. Xushol minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini anglang. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

avtomobilda kaşılı körülgende beyperevallık kılma. Toğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık caygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unuttum.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışlar, ettigelli haberler programımızın anlayışlarını karış alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 10 günü, Peyşembe, Dehkalar kalendarı boyunca 7 ayının 29 günü.
2: Avval bu gitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: 42. Kıtımlık Oktıkçılar Bayırmı'yı yetip geliş peyti de Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti, Abdonom Rayonluk Halk Hükümeti bütün Şinjan'daki oktıkçılar ve maharip hizmetçilerine al soraş kıyıda evetti.
2: Bu yılın aldınkı 8 ayda Şinjan Tömür Yolu'nun yük toşuş miktarı 170 milyon tonluk yetti.
1: 2026 yıllık memleket boyunca penne umumlaştırış eyi Şinjan Asasi Meydan pahaliyeti başlandı.
2: Tarım deryasına 27. kıtımlık ekolojik su başlaş tertiplik ilgir sürülüp, 350 milyon kubmetre ekolojik su tarım deryasının tövben ekinindeki yeşil koridorunu ozuklandırdı.
1: Kök Tokay Kızıl Sayahatı Kızgılıkı sicil canlanıp, caycaylardan gelgen sayahatçılar kan bağıtçısı verip, köreş izlerini izdep Kök Tokay ruhini eskildi.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 9 ayının 9 günü Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti, Abdonom Rayonluk Halk Hükümeti, Şinjan'daki barlık oktıkçılar ve mağrip hizmetçilerine al soraş kıyıda evetti. Al soraş kıyıda da mındak deyildi. 42. kıtımlık oktıkçılar bayırmı yetip geliş peyti de Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti, Abdonom Rayonluk Halk Hükümeti, Abdonom Rayonunun mağrip sepide çapalık əcir sındırıp atkan barlık oktıkçılar ve mağrip hizmetçilerinin bayırmını kızgın tebrikleydi ve onlara samimi salam yollaydı. Mağrip işlerinin evlatma evlat davamlaşışı için bir ömür yürek kıynına sarıp kılgan, demelişka, pensiyaya çıkan peşkadam oktıkçılar, peşkadam mağrip hizmetçilerine ali ehtiram bildirdi. Şinjan'a yardım verip atkan oktıkçılar, kümüş yaşlık oktıkçılar ve mağrip'e yardım verip atkan hizmetçilerine çin gönülden rahmet etti. Mağrip devletinin uluğvar planı, partiyanın uluğvar planı, Baş şubici Xi Jinping, Şinjan'ın mağrip işlerinin terakiyatı'a yüksek ehmiyet verip, Şinjan'ın mağrip terakiyatı ve oktıkçılar koşunu kuruluşu doğrusu da köp kıtım muhim yol yoruk, tasdiki yol yoruk verdi. Baudin Şöyanı'daki garbi kısım mağripi yardan verdiğen okuş bitkizgeller kollektifi vekilleri, kümüş yaşlıklar herkidi yaşangan pidayılar vekilleri, Şehit Başlangıç Mektibi, Çegranı Koğdaş, Mağrıpkı Yardan Beriş, Gərbi Kısım Planı Pidayları, Mülazimət Ətirtinin əzalarına cevap xat yezip, oktıkçıları ve Mağrıpkı Yardan Beriş Pidayılarını Çegra rayonda yıldız tartıp, oktuş arqılıq adam tərbiyeləşki ilhamlandırdı. Abdonom Rayonluk Partiya Komiteti, Abdonom Rayonluk Halk Hükümeti, Baş Şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, tasdiqi yol yoruqının ruhini çoğkır öginip, izcillaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq dəl cayda umumizlik izcillaştırıp, mağripni Şinjan'ın əbədi əmirlikigi münasibetlik, negizlik, Ulluq, uzaq müddetlik hizmet kılıçtı çıngtırıp, mağripnin siyasi xüsusiyeti, xalıqçıl xüsusiyeti, strategiyelik xüsusiyetini puxta igilip, Junhua milleti ortak gavdes enini müstehkemleşni asasi liniya kılıp, mağrip işlerde bözüş karakterlik ilgirleşlerini kolgı keltürüş, endizi karakterlik özgürüşlerini asıl kılıçını alğı sürüp, her millet ammısının mağriptiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatarlik duyğısını sıcıl aşırdı. Bütün Şinjan'daki oktıkçılar ve mağrip hizmetçileri Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyasını yetekçi kılıçta çıngtırıp, partiyanın mağrip fangcınını umumizlik izcillaştırıp, dikkatini mağrip küşlük rayonu kuru

10-dan artıq şimmey qaçılanğan X 8756-nji qitimlik növbetçi poyiz 8-nji ayning 17-nji günü Şenjang Aqsu vokzalidan Jojang Jashinga qarap yolga çıktı. Bu Janubi Şenjangda Şenjangning mebellerini sırtqı toşuş boyunca yeng mahsulotlarını soğuq saqlap tez yetkizish liniyasida tunji qitimlik növbetçi poyizning oŋuşluk qatnığanlıq

0: məxsus liniyədən 5-ni, yerin musapılıq ulap doşuş məxsus liniyəsindən 2-nin təsis qılğanlığını tonuşdurub mındaq dedi. Məxsus liniyədə avtobuslarının yolğa çıxış vaxtı ətdigən saat 5-dən 10 minut ötkəndən 6-dən 20 minut ötkəcə. Həmisi yığın körgəzmə mərkizinin bixətərlik təkşürüş iğizgə bivastə barıdı. Jinbao avtobus amvi qatnaş guruhi vəzifini iş təqsimatı boyunca üstəgə elib 270 amvi avtobus səpləydi. Yəni ciddi əhvalğı taqabül duruş avtomobilidən 80-ni, söyrəş avtomobilidən 4-ni səpləb qatnaş mülazimət kapalıtının cahidi buluşuqa həqiqi kapalət qılıb, müsabıqı qatnaşqa mahirlərinin özüqü yeqin cahidiki avtobusqa oltırıb, müsabıqı meydanıqı berişiqa qolaylıq yaratıdı. Bu qitimqi marafonçı yugürüş müsabıqısı məzgilidə Şincan Uyğur Tibabiti Doğrugərlikki Çəklik Məsuliyyət Şirkti müsabıqıqı qatnışıdığan mahirlar üçün məxsus tənərkət sağlamlıq təminatı boğçısı təyərildi. Şirkət pazar bölümünün başlıqı Li Yun Mındaqdiri. Mahirlarda yuqarı sıcıllıqtiki hərkətdən keyin asanla quvvət yetişməslik və mağdursızlanish çarçaş alamətləri görüldü. Bu qitimqi musabıqı boğçısıqa mahirlarının quvvət toluqlaşıqı yardan berdiğən anar qan toluqlaş şərbiti, çüçümel anar ruman işçimlikidən ibarət iki xil məhsulatımızını selib qoyduq.
1: Stan Smith muhbiri Dongji Yong xəbər qılıdı. Tianshan'dan çıxdı tolun ay. Klassik əsərlər taraldı əmmi cay temisidiki 2026 yıllık Cungu Şehriyet Şehri Bingtan 8. Şehsi Şehanzi Şehri 4. Növbətlik deklamasiya müsabıqısının həlqılğuş müsabıqısı 9. ayının 8. günü keçdə 1. Avğuz Şeker Zavudi Mədəniyet İcadiyyat Koç rayonu dötküzüldü. Müsabıqa Zəbər Marşını yanıtıb Şincanı Kırış namlıq usul bilən başlandı. Arqadan 10 komanda ayrımalda uzun səpər məngü davamlışıdı. Yıraqcay qatarlıq 10 əsərini səhni elib çıxıb bəsləşdi. Axırda Şeyxanzi şəhərinin Şinçon Koçu başqarımısı elib gəlgən Qızıl Tömür namlıq əsər 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Bu əsər tamaşbıllarını uruş ot işçidə qan keçib, Yapon tacavuzçılığı qarşı turuş uruş yıllarını qaydı əsləşik yetəkləb, inqilabi qurubballarının qayısıranı casardı bilən, küşlük düşməngi qarşı cənqilib, qan və göçdün pütülgən teni bilən, sepil quruşda qəhrmallıq casardını callıq namayan qilib, əvlatlarını tarixini əs çın saxlab, casarat bilən alğı ilgirləşki rəqbətləndirdi. Qızıl Tömür namlıq əsərdə baş rol alğan Şinçan Koçu başqarımısı 7-ci məhəllə partiya komitetinin şujisi Bəybin mundaq dedi. İlgirki, aşu təsirlik yıllarını əsasək, mən müqattıq ayacı alınımın. 4-cü avlat hərbi boz yer özləşdirgücü bolu sübdüm bilən, Bingtan Ruhi, Toğraq Ruhi, Peşqədəm əskərlər Ruhiqa əvlat məvlat varıslı qılıb onu əvic aldırmən. Tamaşbin Liu Cayi mundaq dedi. Bu qitimqi deklamasiya müsabıqısının şəkli köp qıl boldi. Uzun səpərini başdan keçirgən yıllarını əsləpli qalmay, yana Bingtan Ruhini mədiyələb, bugünkü turmuşumuzdan təsdi qolğu kəlgərligini teximi bildirdi. Mən mu, bu nomurlarını küşelib, Bingtan'dan ibarət bu tıpraqda davamlıq tırışıb, kürəş qılıb, Bingtan'nın tərəqiyyatı üçün bir ülüş küçümünü qoşumən. Müsabıqa bu yıl 5-ci ayda başlanğanın buyan Şeyxanzi şəhərdən yuqurdun tövəngici qatnışış qızğın dolqunu götürüldü. Hər qaysi yaş basqıçı, hər qaysi sahələrdəki amma müsabıqıqı qatnışqa bəs-bəstə tizimlatdı. Dəsləbki müsabıqa qaydı müsabıqıda bəsləşiş arqılıq, axırda tizim qaldırıqan 300-nin artıq əsər işçidən 10 əsər əlqılğuş müsabıqıqı kirdi. İgilinçə, Şeyxanzi şəhəri 2023-cü ili deklamasiya quruluşunu yolğa qoyğandan buyan cəmi 630 neçə meydan türlük deklamasiya fəaliyyəti ötküzüb, 600 min adam qeytimdən artıq işçi xizmətçi ammığını əp getküzüb, həftədə fəaliyyət buluş, ayda körgəzmə buluş, fəsildə oyun qoyuş, yılda müsabıqı buluş tək daimlik mexanizmini şəkilləndirib, umumi xalq şeir deklamasiya qilish, bütün şəhərdə şeir melodiyası yanraş kəyfiyyatını künsri qoyuqlaşdırğan. Bingtan 8-ci şisi Şeyxanzi şəhərlik partiya komiteti təşviqat bölümünün daimi muavin başlığı Zhu Weixin mındaq dedi. Deklamasiya qurilishi madaniyat marksni sijil julalandirib, klassik asarlarni deklamasiya qilish, she'r ko'riki qatorliq madaniyat orqali xalqqa naf yetkazish faoliyatlarini doimli qanot yoydirib, bengtan ruhi, to'g'roq ruhi va peshqadam askarlar ruhini davomlashtirib, har millat ommani ma'naviy madaniyat bilan ta'minlashni uzluksiz beytib, she'riyat orqali harbiylar bo'z yer o'zlashtirish tanglik shahrini o'zuqlantirib, yuqori sifatli madaniyat qurilishi orqali Шиханзи шаҳрининг иқтисод жамиятнинг юқори сифатли тараққиётига куч қўшимиз.
2: Шинжанг яхши жой.
0: Стансимиз хавари. Bu mezgilde kök tokay azıf çıraydıgan metallar devlet kan bağıtsıda kızıl sanayet sayahatı kızgılıkı sıcılaştı. Caycaylardın kelgen sayahatçılar bu yerde sanayet yadıkarlıkları bilen uçuruşup, köreş izlerini izdep kök tokay ruhini yeskildi. Yeni Cungo'nun azıf çıraydıgan metal sanayeti böşkü bulgan kök tokayga mükemmel sanayet harabisi ve mol kançılık terakkiyat tarihi nakışlengen. Әр қайс жайлардың кәлген саяячылар бұ ернің данқыны аңлап, 3-ші номырлық қан томырыны зиярат қылып, ер асты қан өңкірінің сырыны іздеп, пешқадан бір әулат құрлышчыларының жабағы чыдап көрәш қылған тәсірлік екайылырыны аңлап, чөхмі саяхат жәрияңда көк тоқай рухини ес қылып, қызыл тәрбия еліп тауланды. Гуандонлық саяхатчы Оу Лянчын ұндақ деді. Peşqadan bir avlat qurilishchilar davlat qurilishi uchun ikki bomba, bir sunniy hamroh uchun japog'i chidab kurash qilib, o'z hayotini qurbon qilishdan bosh tortmabdi. Asli maqsadni unutmay, o'zlarining ruhini avj oldiribdi. Chinxaylik sayohatchi Jang Apandi mundaq dedi. Ajdodlarimizning qanday qilib japog'i chidab natija yaratganligini ko'rib, nihoyat hayron qoldik. Haqiqatan tarbiya oldik. Butun manzir rayonining qurilishi, tosh yo'li, aslahalari bir qadar mukammal bo'lib, biz sayohatchilarni yaxshi ta'sirotga ega qildi. Yaqin yillardan buyon Ko'k to'qay qizil boyliq, sanoat saqlanmalari va ekologiya afzalligiga tayinib, madaniyat sayohat mahsulotlarini o'zliksiz beytib, kasb zanjirini uzartib, sayli sayohat, tadqiqot o'rganish, fanni umumlashtirish, tarbiyalash, sog'lomlik kutinish, istirohat bir gavdalashgan sanoat madaniyat sayohat yangi kasb oltini butun kuch bilan barpo qilib, manzir rayonining jalb qilish kuchi va ta'siri kuchini sijil oshirdi. Shenjang Ko'k to'qay Beijing Mingzhu sayohat taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkatining muavin bosh direktori Tan Shangli mundaq dedi. 2026 yildan hozirgacha Ko'k to'qay davolanish, orom olish, kutinishga kelgan 20 mingdan ortiq sayohatchini kutib oldi. Manzir rayoni qizil hikoyalarni yaxshi so'zlashni zid cho'rdab, qizil boylikdan yaxshi foydalanib, Ko'k to'qay ruhini yaxshi avj oldirib, tirishib Ko'k to'qay sanoat sayohati tavallik rayonini butun mamlakat xarakterlik qizil sanoat sayohati, sog'lomlik kutinish manzir rayoni qilib qurib chiqdi.
1: Әмді қысқы қабарлы аңлаттымыз. 2026 жылық жоңчу, дөйләт байрымлық дәм еліш мәзгеледіге төміргіл транспорты 9-ші айның 23-ші күнеден 13-ші айның 8-ші күнегіце 16 күн давамлышыны. Пойыз билетіні 15 күн бұрын алдын сетіш бәлгілемісі бойынша 9-ші айның 9-ші күнінің башлап 9-ші айның 23-ші күндегі пойыз билеті сетілуді.
0: Шинжаңдегі тонжи жыңдың айлы электр үскілері, өй жазылары, дәрежеден ташқыры байрақтар дүкіні 9-ші айының 9-ші күні Үрім шәһірінің Коны Хуалин базарыға мақаллашты. Бұл түрінің омуми құрылыш көлімі тәхминен 12 мін квадрат метр болып, айлы электр үскілері, өй жазылары, тазлық өйі, монча, үшсі, рәқәмлік мәқсулат қатарлық көп қыллашқан мәқсулатлар топланған. Dükkanın 10-ci ayının 1-ci günü sınaq tariqisidə ticaret başlayışı mölçərləndi.
1: 2026-cı ilə Qarmay Marafonçu yüqürüş müsabıqısı və Güzəl Şincanı ayınıb çıxış Qarmay Bekitidiki müsabıqə 9-cı ayının 26-cı günü çüxdün burun saat 9-da Qarmay şəhərdə başlanıdı. Şu çağda 7000 qatnaşqıcı bu neft şəhərigi cəm bolub, sürət və qaynaq hissiyatqı tolğan təntərbiyə müsabıqısını birlikdə başlaydı.
0: Jungo futbolchilar jamiyati yaqinda Jungo erlar futbol komandasining yangi bir qarorliq yig'ib mashg'landirish cho'ng tizimligini e'lon qildi. Tarbag'atay viloyati Savan shahridan kelgan 18 yoshlik kichik Mohir Buniyamin Abdusalam tunji qitim qoramig'i yetganlar davlat komandasiga tanlandi. O Xinjiangdan Jungo erlar futbol komandasi qoramig'i yetganlar davlat komandasining rasmiy tizimligiga tanlangan 5-chi topchi.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigenlik haberler programısı bu için anlayış verdik.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
3: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni bir başlanış olsun. Kadirlik dostlar, yeni ruhi halet bilen baharlık işlerinlerini başlayacaksınız.
6: Köngünlüğü zor arzu ümitlerine püküp, öz arzusu için tınmayı izin alatkan kadirlik dostlar. Hemen lağı şatlık, ahmet, hatır cemlik emirab olsun.
3: Kadirlik dostlar, bugün 9. ayının 13 günü okutkıcılar bayramı. Bu münasebet bilen radyo aldıdaki baharlık suyumluk okutkıcılarının bayramını kızgın tebrikleyimiz.
6: Bayramınlar mübarek olsun. Tenağlar salamet işlerinle utukluğu güllerinlerinin hatır cemlik ve şartlık için ödüşünü ümit kalemez.
3: Bayramınlar mübarek olsun kadirlik okutukçılar. Malumla. İş kılıp.
6: Yaşı tatlılar.
3: Terbiyeligen hemimizini. Japanımı tatkan. Yaşı terbiyeligen. Rahatlımı kürüvatkançlar belki. Bayramınlar yeni bir kettim mübarek olsun.
6: Mübarek olsun, mübarek olsun. Hoşunda olsa kadirlik dostlar, etkilerlik yollarınızı bir semra programımız buna başlandı. Onda olsa bağırılık dostlarını radyo aldı ki programımız ne? Anlaşka teklif kılımız, şunun da ki programımız katınışkı teklif kılımız. Onun da başka madde oyun şüphe kaldığımı bir yuvası köz şüphe atıdı. Dostlar bir yuvası körüp, anlaş imkanı itibar dostlar olsa körüp anlasanla buldu. Katınışsanla buldu. Bizden Vision Salonumuz XG1074FM.
3: Onda olsa programımızın ait kızgılık falan katlaş kaçlar. Yol uçuruları olsun diye isle. Cuma? Depmeyin Allah. Yol uçuruları.
6: Ben sakın kaysi yol bilekleri kitap atısıyla yolların ahvalı kayadın kayayca. Uçur besanla buludu. Hüseyincan'dan uçura karsa kavuşur canka. At üstü yamgur bek yığıp ketti. Meyli ma? Hem de tohtu diye cuma ma yamgur. Dep uçur yol yaptı.
3: Meyli hem de Anjur Güsel ne bu kaldı o hem de. Tesiri bu kaldı
6: o
3: hem de at üstü mu hem de. Ama su cahitlerini elip etka vakti de yamgur taz abda yığıp etse. Ama su taz yakçı karak bosa. Hava yakçı bosa. Şunda mı?
6: Şunda.
3: Hava yakçı bosa. Andın topçanlar sel az bosa. Yer tuprağınınki nemriligi sel yukurrak bosa, yepinci üsümlikle bunundan ait hoş bosa, deldirakla hoş bosa, etrap yap yeşilçilik tolsa, o yakşı iş bu. Hem de encirge azraq ziyan kıldı, hem de öküzden azraq ötüketiş mümkün bazı öküzlerden. Hem de şunu depli yamgur yağmursun, oy bekçek yapıp gettim ben. Bu oldu ya, yamgur diye paydalık neyse.
6: Yapını başlayıp akınca kıştıramaydı ama bu kapsız.
3: Ya açta hop kalım ya.
6: Şuna ola, ablet hoten taksiyle uçuyor akarsa hoten şehrinden birinci görüktü maçlılar bir kadar köp, leken iğir tosluş yok dedi. Cuma rahmetsiz ya. Halgalı bir yeri kesip bu toktuk bu la işte. Başka kep ütüplik etmem siz. Şuna ola, davan şimali olur mu koşuyorsun işte maçlılar sel köp, leken tosluş yok dedi Nur ha.
3: Varlık okutucularımızdan bayramın tebrik... Asasen hemisinin tebrikleyme. Asasen.
6: Bunda tollap durup, maa oktukçumdan, aa oktukçumdan dedi. İş yok ama şey. Birinci sınıftan tatıp, maa daşı yönü pütteye geçip olan oktukçuların emmisinin bayramını kızgın tebrikleyemiz.
3: Ben bir sınıfı tebriklemeyim. Ulduşehir, Şinhua Doktor Han terap, yolla koş yolun işte, maşallah sel köyüp diye uçurunu ablum etken evetip de.
6: Şizan Kızılçırak'ta maşallah in tayin köyüp diye uçurunu Abdullah Hoten evetip de. Cemile Yidomu barlık oktukçuların bayramı mübarek olsun. Miren'den Venkı Kırapmangan yolun işte, maşallah sel köyüp. Azırak dostluş be, deydi. Cuma rahmetsizge.
3: Çeper taksi Alican.
7: Sen
3: mi cezim yok? Oy. Oy, niye bu kakalla? Mücezdir yok olup, bak ne?
7: Ben sorsam aldım diye, ben mücezim yok.
3: Mücezim yok Selim,
7: yine gibi. Ben şu diye.
3: Ravan kel. Maklı.
6: Bu mücezdiniz yok olup kalan bu, hep sıkmak mersi. Bu kalan siz.
3: Bu da. Nankho şimal yoldu mu şu canubi yolu karap manga yolun işte. Maşallah köp toğlu, helup gitti, diye uçanın boran taksi. Evet, ki nazırmış uçtukçılar da sıçıyor kıran. Менин көз алдыма бир канча окутуучум келди караң. Эми şu башлангыч мектепте дарс өтүп аткан вакытта эле хатларды андак-мандак жазып койсоңуз, атта кулуңузду тутуп туруп, мына кыярындаш

0: Da kızgarlık lakamları ona vardı. Şıkılıp. Kromosom. Kondursom dep lakamlarını koyup koyam tonla mesela
1: balım. Rızaşın ısına koyup koyatık. Yoğan baş, yoğan put dep her kılısımla koyuyorlar demdi. Ama bir anlıkçımız uçur yollattı ama cırşin dep. Bana bir yazmış şekilde kolu da yizip evetti. Resim tatıp kolu da yizip evetti. Bugün 42. kitabılık okutucular bayramı. Ben bir Ali Mektep okutucusu. Benim okutucular hizmeti bilen şoğulunu atkılımı kaç beş deyip 28 yıl okuptu dedim. Okutucular hizmeti hakikaten bir cephalı hizmet. Bugün ettiğin oranımdan durup yan fonumdan içip la. Dövültümüzden her kaç caylarda hizmet kılatkan okutucularım yollayan yüzden artı uçurunu görüp şununla tesirlendim. Ardıgın bırakıl çıkıp kalan dekup kaldım. 174'nin programlarını anlamatkan barılık okutukçı anlıkçılarını ki bayramı mübarek olsun. Dep.
0: Mübarek olsun.
1: Oldu yizip evet.
0: Bayram Allah'a mübarek olsun. Hey, cepat attınla.
1: Mübarek olsun, mübarek olsun.
0: Cepat attınla. Şıkılıp. Hem de umuga hizmet. Her kaysa hizmetlerine özü düştük cepatı var. Lekin silahın mı, bek cepacı mı? Şunda mı ya?
1: O şunda kaya. 50
0: netçi, 60 netçi okuyucu bir partada bir sınıf otasa. Aşılı ağıdı genin.
1: Gep anlıtı.
0: 60 kıl kuyuva dene alınık ki.
1: Ha, doğru.
0: Bir sınandak, bir sınandak. Aşılı ağıdı gep anlıtı. İşçanlı ağıdı kilini bir dep bir iş için. Elki bir bundak sözler bir çiketsanlı bulduğun neyse. Aşılı zaten başına ögütüm ben. De baş kırış başına ögütü başını. Şıkılıp. Cepat attınla. Rahmet. Mao 5-nji otur mektepte oblet dep bir malum batı dep Alkamjan. Başlangıçtaki malum Hasiyetgül, toluksuzdaki malumum Maynur, toluk oturdaki Yasinjan malum.
1: Korunik Ayımgül depti.
0: Toluk otur birinci oturdu okutup kensiz de Yasinjan malum kan vaktiniz qarganda Ayımgül.
1: Sizin tonumu siz?
0: Tonuyum ben. Yakın ben davetmeye bağlı.

0: Davan Janubiy yo'li Van Goden g'olibiyat yo'li ig'izig'icha qo'shilnishda yo'llar assotsiatsiyasidan shunda Ravan deb Nur Advokat muchur yo'llabdi ha. Har qaysi bosqichdagi ustozlarim bilan shunday yaxshi o'tadi. Hammamiz menga yordam qiladi, bir-biridan qolg'usiz esil ustozlar. Birsini tanlaydi desa, boshlang'ichdagi ustozim Fatigul xonimni tanlayman.
1: Nurmamatjon. Nurmamatjon advokat. Voh, do'st taz ta'sir qilganda boshlang'ichda, ha? Nurmamatjon. Nurmamatjon advokat. Voh, do'st taz ta'sir qilganda boshlang'ichda, ha? Ondan Abdurimkam uchrashuv
2: yo'l chora. Ağzımıyorum, bayanlarım yoruyorum, Ahmetcan yoruyorum, Karak Makra'nın işte başını kıyıp sosunu çıkıyor, onu açtım başını kıyıp o da yer kutusu.
1: Hee, makale buldu. Rahmet.
0: Bugün çoğun oğlumun 10 yaş çıkırken tuğulan günü, aynı yılı menimu uxlatmayı doktor khanında tuğulanın aldığı turguzup, ettiğen saat 7'de tuğulan, ben bu akşam uxlatmayı bir de uyğutup kılsam, aytganda u maktabga chiqdi, men ishga chiqdim deydi
1: qarqa. Men faqat tushunmadim bu gaplarni. Tug'ut doktordan siz birdan
0: 17 yo'q, menda bo'pti, qarang, bugun cho'ng o'g'ilniki tug'ilgan kun ekan. Ayni yili meni mu ashyo tug'ilgan vaqtda deydi, doktorxonada tug'ilganning oldi turgan men ashyoda turib, aytgan soat 7 da tug'ilgan, men shu bir kech uxlamagan. Shuning bilan men mu mana emas deb ash kechidan uxlatmay birdan-birdan uyg'otib qilsam, aytganda maktabga kechikdi deydi men erkin.
1: G'alit quyuq odam kasiz siz ey.
0: Jihli g'alitimi nima?
1: Biroq emas. Balingizdim o'chaldi ekansiz siz.
0: Qanday ish ham qanday tushunimiz buni chaqchaq deb tushunayil desak.
1: O'chapti.
0: Rostmiki deyli desak, ammo bir dodi qiladigan ishmi bu deb menda o'ylab qolimizdan o'tmadi-chimi?
1: Bu to'g'ri to'g'ri emas.
0: O'tmagan qolimizdan.
1: Ayni vaqtda sen tug'ilgan vaqtida men sen tug'ilib bo'lguch bo'lganlikda birinchi ham meni bir kech uxlatmay.
0: Tug'ut uyini oldi tug'an
1: men. Uni oldi tug'ut uyini oldi tug'an ham bugun biz tug'ilgan kuningga seni bir kech uxlatmaymi deb bir soat bir balangizni o'g'itib 10 yosh kirgan balni.
0: Shunday.
1: O'chelish bo'lmay nima bu?
0: Nima endi bu? Nim deymiz endi buni? Men chunda qilmadi.
1: Chaq. Qutdan maktab ketishdi dedim.
0: Har qancha usun bir doda shunda qilamda?
1: Erkam degini qirg'anchoqdi bu. Qizvalimki deymda?
0: Yo'q. Tug'ut uyining oldida turamda?

0: тарих майданды көрүш, ятак, тамак, аэроплан, билти ашлан эммес пасыл ширкет көтүрүп, силерни апарып ашыяды көрсөтүп келедиган ушундай бир жакшы бир мукапат түрүнө жолго коюпту. Şuna pesil ram işçimlik yeniden bazı alınan işçimlikten sırtı karsanla alalım. Şu Behram'dan sürütü var. Hem şu kendi edebli işçilerde şuna ola işkilik kodunu savma akıl silerde navadımı kapatka girişip karsanla başında bulundu deyin gibi.
1: Açtak kanta. Yeni mavşurlarını yanılsak anlaşılarımızın ki ooo nurgu okçularının ki geplarını kapsala. Hem uçurlarını biz köyde tapşırı olduk. Birden bir okuyla desek.
0: İkayla yaman çıkken. Pek uzrap gitip kaldık ama teyim için. Şuna hem de ma yol uçurularına mı be geç, ancı mınca hem de bir paranla boz kağaç yollarımızına devamlaştırgan bulsak ha?
1: Ma meyge yaman keçim ama ne? E tuluk otturdu da de maçta avup kaldı ya, siz maçta avup kaldıken siz de ha? Maçta avup kaldı ya.
0: Evet de.
1: Kızlık de nesriyattın mı şu he öbk sanatoriyesi ki manga yolun işte ve şi maşallah köpke de gavuşun efranı vatıp da Abdurim ka
2: Riyaz getirdik Kodri yol kavri Ahmetcan yolu daha son yolu yolu paçın kısa şarap yaldım yolları var
1: oğlum haklı rahmet

0: عز الله بتونس.
1: إذا زي تبتدي يسجل وشنو قدر قال أنا أسمع أحكي لك من غير لك بس أتفق لك الناس مش شرط قلم ولا من ناخذ بعرف وين يقدم شرط قلم ضابط هذا بس اللي كنت أسأل شو
2: ما قال بودو رحمت سايولد ما كان عن جوجا شكان يولي غزة زرقت وصوش بعد يعني وشرنا زولي عباد بتجمع نبي تيسلا أنا وشر قرصة سايولد إيش قلب توسوق ما شاء الله من تاين كوب شو برا قلهم قلهي ده يدوب يجون من ده كرا بقسم Şunda mı bir buldum. Has geçtim ben sağ yoldan. Hoş, mağmayım hemen sağ yolu da de buçur yollap da.
0: Ravan taksi.
1: 174 yol sevrimaz. Kibir Tuhan'a alt yolları var iken.
2: Karak mı?
0: Buldum hako.
2: Cengo yolu koş yolun işte belki tosluk ettiği deydi. Hem yerde bir anlık uçumuz. Andın şimdi çın nellu. Koş yolun işte yollar ravan deydi. Kuruldun ayım gül.
0: Sağ yolu dedin mi şu kanen kavcağı çıkan iyi kız belki tosluk ettiği deydi. Hemen kayıt okuttum hemen uçurunu.
2: Veli'ne uçuru karsak ihtipak yolu tavız çandın. Davaza taraf karap mağa yolun işte mazrak tosluş. Bağ diye uçurun ama veli kuruluş evet. Andın bayılıkı. Yok onu kipini sorga alıq üçümüz hemmişmiş tordan alsanız yaxşı tordan elib özünüz kırgız alsanız buldu pindodan alsanız buldu deyip metcanlıq üçümüz şuna uçur yollap tocu mu?
0: Şu.

0: Diğer taraf Mangan'da,
1: Hı.
0: Sümen Derya'sının çevresinden size Dürfet Lıklat çıktı.
1: Hmm.
0: Şubun Kemptoz yoldan ayrılık Mangan'ı da
1: Makle. Veli
0: Makul
1: kurdur.
0: makul. Bu Sencel Uzun Gafikeri çıkan Yunus maçın verdiğiniz yazdık ki çünkü maç sağda oldu bir maçın TV yoktu. Bu vardı TV'den pek kıymetli bu. Soğun genç kent başın tuluk söyledi bu. Ses küçük. Şuna kadar bunu kadar gelip tuttum hala. Durma hoş da kötü ihtimal.
1: Şuna degen de şuna talaşmayla tez bir taraf kısa. Onda belki yolun tosu ile bana adli bir işlerini mi belki mürekkepleştirip yolunun tosu için sebepçi bulsa onun mu özü güçlük yani cezası bulundu cümü. Yani yaksı onda kişilik bir sürü kılıçlar bulsa tezrak bir taraf kıp yolunu içi etken Allah'a yakşı. Emeği şu hata düşünüp kaldı şu siz ne? Boşurcan.
2: Kas mega.
1: Emeği hata düşünüp kaldınız siz.
2: Ya kanda koptuk ya.
1: Eşkanda o mığana şu o ayalı Gavcoğun'un okutukçısı ki sınıf mesul iken şu. Siz
2: Ya
1: onu
2: ben
1: başka
2: onu
1: düşün kaldınız.
2: Gavcoğun'daki okutukçum diye ben na şu okutukçumdan toy kıldım diye başta düşünü kaptım cuma o gepne.
1: Kanda o Gavcoğun ok.
2: Ya onda hemen şu ayran kıldım şu.
1: Doğru muydu o?
2: Bu kanda hakette bu de. Onda öyle kaptım ya. İşte onda hemen eskene.
0: Daha ki sol kol tarafta çökmesin arkadaşlarım. Bunlar herhalde bir iş bakarak ama on tarafta mantanası gitmek.
1: İyi.
2: Altın
1: Iğırtıma ve
2: gümüş
1: doktor
2: yolları.
1: Hans'ın aldık yollar havan da edilip cana.
2: Altın gümüş yolları da halık yolu karap manga yolun işte maşallah bek köpke tosluş bağ diye avçurum nur evet tuttu. O
1: Rahmet.
2: şeyhanın balları mao yüzlük gelgen ballarını yaman kötürüye tettikçe mi biz başlık kılıp saylap koyduk ögün işi başlıkmış ulatı sınıf başlıkmış ulatı diye başladık o. Uzanlı yakşı okumsan la kızık mı? Uzanlı yakşı okumayı bizden
1: Bugün
2: görkezler
1: iş
2: o.
1: rast yakıştı o lakin 6. kelin.
2: Ve
1: Yağın da pek rast ya, bugün iş yakıştı ya.
2: Ul tohtumayla ögündü katılsa.
1: Aa.
2: Sil el aya ge, el maya iç git.
1: Şunu ama kaşka yaşla Canobi yolu da bir sürkülüş vaka, ama vaka hop kaptı. Ama kanda vaka iken deyse anlama yolunu oturduk. Rışat kimi örül gitip de. Bir
2: Maşın molluğu iç
1: maşını
2: git de.
1: molla dün bop kaptı hocam. Hazır bu yol böyle ki kayarken deyse anlama kaşka yaşla Canobi yolu. Kaşka yaşlı Canobi yolda. Hem de man bir taraf kapı uçuş ama yolda azırak bir. Yolda tosluşla görülüşü mümkün. Kaşka'daki dostlar bir payınlıp kalkaysla ha.
2: Cucuşan suydu o. Sucu yol taraf karap mağa yolun işte. Maşallah sel köp durdu o. Dike uçurdu mın bir keçe vatıp da. Pakırdı'nın ki uçurdu hazır didok. Kandın mavo peride rast. Ne mi ki rast? Bayan bir geplerken de karganda ya.
1: Aa, şu geplerden birisi rast dedi. Ne mi rast dedi ki?
2: Salam uçurunuz.
0: Kuanfız körkün ağzı yollar alan ki ha?
2: Kuanfı körü körük astı yollar avan buldum aklı. Rahmet. Bundaydı o tabiye tabiye tab diye cufu. Bundaydı.
1: Ha, ma o cemiyetki çıkan dike mo manga nurgun aşında yakşı okutukçular uçurgan aşlanan mı bayramını tebrikleymen deydi. Hizmet çıkan dike cemiyetki çıkan dike mo nurgunlar terbiyeli vetti. Şundak aşlanan rahmet de ma rinatçı.
2: Anda yeni karsak ma minin tuluk otturdu ki okutucum minin kışımda şoförlük üçüncü türünü ögendi karanla.
1: Ha.
2: Men okutucu kaldı.
1: Ha.
2: Şu vakit mektep okutka vaktimde beni bir kırdım dört müstahalım işleyemey. Digente ben mi üçümünü elip üç gün geçe yakşı getmey. Bunda aktör verip kiyin yanıla özüm hıcılıp. Yakşı bir kırdım da imtihanda ötküz vettim. Bu kıgınım hata oldu mu? Her şey kılıp muallim perva hakkımı kıgınım dedim. Amine. Amine siz cavlayan bu kettiniz. Tuğla oturduk okutuşunuz şuna olan. Ne kıldı? Pıra ayıp oldu şuna olan. Bob de. Nurgun okutuşlarının isimlerini yollap sile anlaştılar acaba.
1: Şunu da cık hikayeler bakayım da asasen bugün anlıkoçlarımızdan köpünce yolla hatkan demiş okutuşlar bayramı münasebetlik ya ki aşk okutuşlarına münasebetlik bulan hikayeler.
2: Boldu.
1: Aşılan yolla avatısıyla rahmet. Asasen kürü atımız cümle yolla avuşçur olan Allah'ın emisini kürü atımız.
2: Ama yol uçurların bir kızım sek bombayı demez mi? Aldım ben de.
1: Emdullah.
0: Daha bazen de şive efendim çıkıran köyürüp destekler
2: Boldu mu haklı?
1: Emdullah usta mazır kurulu bir vakit ahval bağı şeyde kurulu güzeli neyim de resim tatıp evet koyup da cümle.
2: Yani korulur, bu da korulur
1: Ha.
2: sayı artışlarınız yakışı olsun. Sayıoli Şıda Çağı'nın ki Asta'da Guanghui Körük'e Karap Mangay yolun işten başarılı köp Tosluş Balke'ye de Gavuşturun Nurmen ve Çen'e evet tuttu. Yöcünge yollarda, bugün yolla şunda ravan kerdi gavçunun yumuşu evet to.
1: Cihan Kirjar'daydı, sayılı beş kavetli köyürkün ağası değil, şimaldan canıp kurap.

0: 马
1: 马
0: 古
1: 古
0: 路
1: 龙
0: 多
1: 多，
0: 尔曼，
1: 马古
0: 俺
1: 西
0: 的
1: 多。
0: 毛西红路高架，宝山有写个字，白头说不给得来的，俺们讲多少台车呢？我晓得，就没来买时间。
2: 有修的，现在的牛马他妈节目是安排我合作，是从中午到冷不丁后天天去。
1: 喂，
0: 俺连不
1: 啥？
0: 当是吧？俺连不当是
1: 俺
0: 吧？
1: 哥的吗？
0: 哎。
1: 呀，我那阿三是幺五七七，所以来的。
0: Maşallah Allah karaytın da.
1: Evet.
0: Sayfanı uçurdu ama o tüçür güçlü 2 kiloluğunu alsın. En ölçemlik tepti cuma 2 kiloluğunu.
1: Hmm. Vay usta bir dikensin ambağa kapıcı bir iki kilo karısınız çok. Kaz kimden kimi? Kaz kancı numaralı ayak giydi. Şu red çıktı zıpçı mı dakara? Kata ki valdın. Mam ki ayıp mı dakara? Açtak. Kata tızıp mı dakara koyup çı açtak. Kim lan almıştırdığın vaktla ki kaldı ya. Rejistör deki lan. Tiyatronla
0: Vay o
1: tiyatronla.
0: ambarçalık ne kadar vay yetkiz ütken siz hem se.
1: Hıl yetkiz gene.
0: Ama hıl da seninki şu vakti ki. Senet numaraların uğrunda kal. Şu vakti kimler mi okşaş mı ne bizim uç kimler sıyrığını kip akkan.
1: Açtı te. Lahmacun çıkıdıran mı?
0: Marjan. Fısıldak.
1: Mau etkilik yukurpalı mezgilde muşundak yük maçıları şehir için mansı bulamda he? Toğuktuma yolu özgerdik etek mau kılıksız. Dep. Çin Q 8G 992 numaralık ma yenik tipki yük aptoma bul neydep kitap atkan anlatmaz. Radyo anlatam ses. Bu şehir çıkıl kırkit psız ko aile başınız zaydıga yadınız mı mı? İşte kırkit kaldınız mı? Bilip bilmeyelim ya kim bıldı? He? Sultan da kaldı.
0: Alımcan tur taksi deydi men tundunuz mu men ilk alımcan tur taksi hıcılcan balıcı şu men şu menin vişinin uçur mağmay balamın ki vişinin uçur bir vatmen dep alımcan tur taksi kepti ona uçurunuz.
1: Alınca
0: Alımcan
1: tur
0: tur taksi
1: taksi
0: deyip,
1: o.
0: kevatı da uçuyoruz.
1: Özge et vaka hoşmamızı kırgında ismimiz ne? Kanda
0: Ha.
1: kılıp ha? Kanda hap kalkan doğu için. Makle.
0: Ha, 2005 yıldaki senet numaralar kevat.
1: 2005 yıldaki?
0: Ee.
1: Ha, şu vakit işte var akla. O işki balı kendi işki balı kulağını tutup durduk o.
0: O diye usulunu bir her kitabı onu da oğullar silemiş kılık onu tutup oynayıp tanılar o.
1: Evet
0: Oğullar
1: doğru
0: teyniler
1: he.
0: kılıp bir aşında bir her kitabı tanılar battı o. Cıkamayız o bir iş güçlü hareket. Belki cıkıversin
1: Şu.
0: isi tutanmaydı oğulların aş. Birisi otas birisi pikraydı o bir neçil hareket de o kılıdı gattı.
1: İşte hatta. Mao minum maşinamın ki uçuruğu bir karıgan bozsanla. Karıdık ha uçuruğu. Pravınız normal kencuma. Bir mi numar tatlıga ahval yokken Turgon. Pravınız normal ken bir ensirmen. 11 numar dep çıkıp bakın 11 numar 12 numarınız tuluk. Şu 11 12 numar tuluk tatlı kesi bombay demez mi? Şu 11 numar gıcı bir taraf kısan buludu. Digen gap abi.
0: O hele taksi şükür. Ha dup ki vagan bal şumasız?
1: Aşkene oturdu küçük. Aşkene yuvaş çıray balı bu. Kızlan bozak kerek mi bu balın?
0: Ama Gülziye muallim ana bir umak yakıptı. Biz muallimlerden bir gayri kılıkımız var karanla. Sınıftaki malum bir şokrak okuyucunu işhanı kırıp açıkımızda hem de başka muallimler için bir datlap bir vakit vaktimizde. O sınıfta dersi kırmaydıgan başka bir okuyucu. Ten koşup aşı koşulup aşı balını bir nesle değilse şunu da açıkımız ki kaldı karanla.
1: Açtık şu. Yüzden bazı demez mi? Yüzden bazı yüz tılısa bol da başka okuyucu da tılısı bulmaydı.
0: Rasıl onunla okşaşla mı? Bir çağrı uyuşuracağım. Bulunmuş kakladım marap karap açtık. Yürettiniz kendi de varız doktor. Varız doktor çokum siz onda senet numaraları yoktunuz akçan.
1: Evet can. Yakışı.
2: Bayılır olan kendime, ben körüptüm, şu kalın körüptüm.
1: Makle buldu.

0: Yaxşım sizlər, riyasətçilər. Bugün bək könüllük oldu. Nurgun işlərini əsləb toq. Dəb bana o gəplərini yezib də buldu. Ey, valla mən sizlək bir dənsin dəb birək dəb səyifə ofçur yollabdı cümə. İmdəyikin dəb xeytinimında oxsa mavcu. Uğul ballarının kimi şu Şu ballarınki oğullarınla çoğup kez katli kamlaşmaydı ki cuma. Dedi. Kanda da sen la. Bu yekşembi günü benim çoğun oğlum. Benim toyuk kiyip vardığı ayığımını kiyip dostlarımla uçur çık çık gitip de.
1: Takka dedi.
0: Takı çık gitip de. Şunu da açığım kekete cuma. Bir ayak karayma. Bir balam karayma. Hep dedim. Dikini hep dedim. Dep seyfa.
1: Kızlar olsun anısının oğullar olsun anısının kim ayak talışırken de he?
0: He açta kıl gitti de. Zaten çoğun kez gözleriniz gibi sert görünüken bir vakitler olup kaldı açta. Açta kıl de.
1: Ma Ayhanım bir uçuru yollaptı. Apamdan bayramın mübarek olsun. Apam bu yıl 85 yaş kırdı deydi. Teninin salamet ömrünün uzun buluşunu ümit kılım ben. Okutkan kaynağın balların apammışız. Tötünsünü kuş okutkan men deydi. Kaynağın ballarını uğranmayı kep minil uğrattı. Dostu üstürüp başında minil urat diye başkalarına gelmeydi diye başka ballağa. Aşı minil başka urat diye dedim ay hanım.
0: Aşı dakika dedim ki şu sınıfta şu opsi ya dadısı malım bu kası şu.
1: Minil urat diye dedim.
0: Şu. İçerilini. Lakin baş boza kıldı yüzün balısını.
1: Başka evet ki örgüden şu imi göğü taraftan gelip ma sayı yol tarafı gelip belki dostluk getirdim. Hem deli efendim he.
0: Hı. Kızıl su numur taktısındaki maşınınki yol yürüyüş kinişkisi yokup gitken Ürümçide Tolukluğul bulamdı Şin çocuğun mu? Ay cavga yar yar sen arkalıklı tolukla pişirin ha? Adırsın Ürümçi gidip yazsınız Mişagil geliyordu Tolukla pişagil buldu Aç app arkalık cavga yar yar sen arkalıklı tolukla pişagil buldu cümü Ben bu 2015 Mektep bitirgen toluksuz ne? Bir parçam resmim yok Yürüküm şundaki He? 2015 yılı bitti egen balları dizin oldu genden resimlerini.
1: 2015 degen o kadar yok oldu.
0: Kaçan kıvaktıla bu, 2015 degen bir şey yakın kıvaktıla bu.
1: Haa.
0: Bu ah. Kerki tuttu mu?

0: Abdullah Hotel Çorons.
1: Evet, mal 32'sinin gitme çıkmadım. 32'de ailema gitse bir kilo taksiler, iki kilo ölçem kılınırdı. Bütün ötkeyle Süveyken'de bir odin makinini aldığa 32'sin. Ben çok kısıkla 32'de böyle tatlı tutma çarş yok. Tabi bizim var, sikidi bir yerde gördü bizim ötkeyle de. Sonra baktı kendine, baktı sıralı vardı. Sonra tekrar ötkeyle çıkardı. O sütük küçüldükken bu acıda oldu. Çok bir su acıda koyduğum bozuldu. Hemen daha o ah kendini acıda koyduğum.
0: Oy su. Bu çok karan, bunda karan. Bu optimobilga qachilangan ma ot uchirgichdagi ichidagi materiallar o'xshamaydi qarang bu cho. Masalan, ma temirga o't ketgandagi buni uchirish, yog'ochga o't ketgandagi uchirish va bir qism mushu ximiyalik buyumlarga ketgan o'tni uchirdigan bundaq ma ichidagi ma suyuqlik aniq tarkiblarda farq qildi ekan. Shunga mushu optimobilga qachilangan o't uchirgichdagi ichidagi qachilangan materiali o'xshamaydi qarang uningki. Ma tümür got ketken vakti, tok yol got ketken vakti da aşın üçreleydiğin materyal o. Anda. Su kaçılıp koygan bu stepemde. Müştakka mesma. Kaçam çoğun olay. Ma Abdullah Hoten.
2: Abdullah Hoten.
0: Onun apak burnunu kaçılıp koygan su kaçılıp koysa olmamdı deydi o. Ayta devasa. 2026 yıl 9. yılı 13 gün okutuşla bayram gün diken gepçi mi? Kimden okutuşu okuydu kim bu? Oktuğunuz bu gaplarınızda anlı siz iş kılıp sizin kayıtlatın. Şu vakti bir iş küşünü tipe semçe deyip oylaydı.

0: Ойто ойногам. Эсиң жок эле ойногам мен машыгысын. Аң алда туруп ойногон эми эсинде.
1: Мейле. Унда болсо. Энди амыктырды аңлаштырган учурга карайбыз да, мына жол учурларны жыкарак беришиңлар үмүт кылабыз. Эми мына. Айт жакшы кептерди изипсиңер, көдөк.
0: Көдөк.
1: Нина учурабыз. Şu ab kimnin birinci up gelgen bozucu şunun kardı ok.
0: Ee o şimdi up kaldı.
1: Ee o.
2: Şu sen kaldı ki malakom tabdan ben aslında evet turbiyse. Bu bir ev kovala var o kadar bir bakan.
1: Ee.
2: Turbiye kadar mahzutanmış. Şu Allah'ın hatta kadar Allah babasa aldır kadar Süleyman Akma.
1: Ne turumda da?
0: Амала соң марафончу күрүш мусабакасында мен бир иш кылдым, мен катнашканга алып калсам мен бир нике куйма дейди го. Ашылыраак түшөндүм го мен Нина, авазыңыз
1: бек. Ой, үйүгө соң уят нимп кой коломайды уне.
0: Бек боран, ая бир мындай бутылка суу сунуп коймайм демекчи мо, яки доктор болуп турамды, ая дейлик жерде куткузууга пидайла болуп турду го, мусабак эки тарапта. Пидайла болуду, караң, суу жеткизген ая куткузуу кадимлери ашындак. Ар кыл адамлар турду ашыяда, шу ярда шу бир везип спаа окшойду Нинанинки.
1: Şikillerine deyim ya, şu marafıncı yürüyüş müsafıklarına avuççudan koyu açı deyim. Avuççuk için, mesela bugün başınız et çüştün kirledim.
0: O da kısa kumaydı, bir adam kesi bir aç, en kendik ütüp olsa yolunu içmanlık aç hazır onun.
1: He şu, biz iki güldü takıp hemimiz bir yer bulamayız.
0: Fakat çıda bu kanı başlasa hep apur yedirdin.
1: Ben de o kalam, öyle baktım ben, o, hele bayi şey ki bu.
3: Yaşıma bir özet tuttu, direk ettiler. Maşar üstün zeylanma, yedim rayının gözün geyse. Karşınlık, koşunuzlu yollara var, maşınlar terkip.
1: Ettiğinde bir heridar, maşınlar çıkıp tez mağın deyip aldırtıyı verdi. Yolun sonra çektiğimizi, ba, amal ba, tez apırıp koyay desem, yeni aldırtıp, cihli kıvetti. O çıkımda, kan, sülü, tik uçarı, dolayı men deyip, bilmeyi tor taksi çakırıp kaldı mı desem, kapaklarını türüp, odurup, çüp getti. Onda demisler sılım o. Muzaffercan, hem de aldırganken işte gerek, mansılı deyip, deyip, makul sılı bulduk o. Ben uçup ötkülü bombaydığım da o herkide ama biliyordu ki oldurgan ki ciddileşken ken bir yer geçiyor.
0: Şu. Bunda. Aşında iş yemdi.
1: Bir daha iş yok kaldı. Cuma. Bir doğru düşünüyor öz ara birbirimiz ne?
0: Amalba tez mağımız depçi mi daha deysanız. Amalba tez mağıyla ki ma süre çekilmiş var mı da mangıl bombaydıken. Şu an doğru düşünken bu sınav deysanızı buludu.

0: Şunda kılım Nina yanı bir gel kıyıttın ha Nina.
1: Çing nimin gosu bu? Nimin gosu? Hayat bulgun bulsa. He, nimin he? Doyun kardok mu? Şunda umdan go bilen kitu atadı go. Yıxo, bilişim karşı haymeyi uçulayana. Oy çıkıp atıdı, Kaşkaya'da radyo obdan çıkıp atıdı. Kaşkaya'da kalmışlarımız mı, yol uçurlarını yakışı obdan biri atıdı. Xeli oldu, onuşlup boğulay. Radyonu bir şıkkırtın, muşlulatke iş var mı o radyo çıkmadı dep he? Çıkırdığa baktım çıkmayan den. Dostuk canıb yolları, garbi çonkı örükte, maşalla köp, azırak dostluş bağı diga uçur ne? İmam canı eva tuttu.
0: Oğlum can. Biz bir karaylıydı mı oğlum can tortaksi?
1: Özal ne uçurdun aldık he?
2: Ben bir de ne yapmış bunu diyor. Eşeğin gülü bu attan tek mi bırakıp içerken bana. O mullu bu ağaçlı mı?
0: Ne deydi?
2: Bu ağaçın köyde bir aile düşünür. O ötürün ya. Şimdi Arda Şekeri'ni atlaman kayını çarptın bunlar köye. Biz neyden bir de ne yapmış bunu diyor. Eşeğin gülü bu attan tek mi bırakıp içerken bana. O mullu bu ağaçlı mı?
0: He o

0: Hafta çıkmaya kaptı haber.
1: Ha.
0: Kapon musunuz boltuca? Andı mavi şincanlık esil temizde yürüyüş paletimiz kataçka uğurlan siz bir davetin ağır oşan
1: gör. Hazır dedim kul.
0: Demediniz?
1: Dedim.
0: Namı kulaktan kulak etken pulunuz dediğinde molly girin dedi o kaptama bul kulübüne. Hmm. Esil temizde yürüyüş paletimizde ma Akmer Vahit'in ulları, yağları, gürüşleri, açısı olur, organik gürüşlerini işletildiğinden mikmalları maşkanısın ikin.
1: He, aşını mı dedim?
0: Adıl Solsar'ın odaldaki şiyi, dodo şahane.
1: He, o rak yugun, şiyi, ma, şahı yugunlarken aşağı bir anlar mı dedim?
0: O pesil ramço.
1: Ha onu mu dedi? Mukapa çıkıdı çok olmuş gelik onu savma aklına homba olsun çıkıdı. Mukapa
0: pesil için
1: mitlerde
0: mukapa çıkıdı
1: dedi. Ha Behram ne ki Musa hakkısını verip körüp gelerle islaş. Behram'dan sürütü bak içimlik şu. Pesil ram içimlik idiyse kayısı içimlik deyip oylap kalmakla yığından bazağı sılandıgan mı? Ama kutuluk diysek mi bulmak için? Dağla maaşı Behram'dan resim başını hep insanlar buldu. Hmm. Ha tenerketçiler has layyelengen tenerketçiler. Ne bir içimlik deyip şunu da diyen demeye hemen.
0: Öştak depsiz diyen mi o ya?
2: Yaşım seri yasakla. Mardım kan şaman aldı da kumuş kılıkta hep yol. Tırlam yolu kalan. Ama onun maşınla tıkılış kettik miyeli. Hmm. Andres şu anda aynı maşı.
1: Makul makul buldu.
0: Kudret efendim.
3: Bu uçur yolu sen koyunu sağlamak. Uçur cahaka. Ruj rengine de. Kaşını hata kılıp. Kaşını hatasızla kalan bu gittim de. Üzerimde sen kumağın kutuştuğum tutmacıma.
0: Ha 36 sekund qəmə. Hə. Və onda oylamağa siz bu nimandaq bu bir xil ayol xiyal qıldığını qaldınız. Ərən xiyal qılğa?
3: Hə, o şəkər üçün də qana yaxdı balamı. Nağır deyəcəm o da varsa, yollar var.
0: Hmm.
3: Ya onun da səbəbi üçün də qoysam, ha o tağan son kontraktlədə. Bak sıra tutkunlar bulsun, yırtlamış tutkunlar bulsun, ama aşağıya da atkanım aşını soktur, yakışık görüşemiz de, yakışık görüşemiz görüşemler. Baş, bir eden köyken vakit soktuklar, kendim aşın dağımı yok maşarı. O ay kandaktır, salametlik yıllar görüş bitirken se, la da besmanda atman, şahit atmanda atman. Hmm.
0: Ya o maş neydi atkanca görüşmüşsün buldu? Şundan mı ya? Da vez minu atka vaktla da, maş neyde atka vaktla da görüşmüşsün, bol yordun. Maş neyde atkan çaldım görüşem de o.
1: Ben görüşü bir gün uzun bu görüşü skeket gel hem o yeker, kanç olsun.
0: Yok o bak, maş neyde atkan çaldı silahla görüşümüz be köylülüğüm ip gitmeli o. Maş neyde atkan çaldım görüşem de.
1: Görüşmeli anda vakitte değil misin o?
0: He bu, bir hatlar maş neyde işleyen pek muyum bu. Uyar diken o, vay de maşını kaç toktum derizin için, vay cizlik ma cizlik de bunu nasıl görsek bulmaydı ne?
1: Nasıl bulmaydı, o şuradan diken tavır acı mı?
0: O anılmak bir kıl anılmak bile, rast kep o maşını ayda vatka da bile mi görsem de o?
1: Şemes mi? Ay Kelgüsüm, siz bitirleyle hata düşünüp sizce bunu hadi sanız olmaydı.
0: Kızlağım kızlağım uçurdu ben koydu o kadar diye koymaydı.
1: Kızlağım ikide kuşlak edip ma Kelgüsüm şimdi deydi o karap durup anı hadi sanız kanda oldu.
0: Rahman cevap sorunuz.
2: Bana kutramat insanlar bana
0: mana.
1: Miyutiyi satdı rasa ma Rahmanjan.
0: Rahmanjan kama miyutiyi satdı. Jeq paydab ketdi bu adam.
1: Hazayılıp qımbas etip taq.
0: Qudrat.
3: Ulağ onda kerakmisi ya toqtu. Uan maşina aydı va pek uan nəsə aydı va oxşadı malı. Kerakmisi ya toqtu. Da qoyla qılan göz qılar.
0: Onda oylamaydı hazır.
3: Tek bir sıra qaldı ama şey qanı çox onda qoyulacak.
0: Hazırda 2100 qoyğan maşın geldi.
1: 3000 koy ya.
0: 3000 koy, 2100 koy, 1800 koy. Aşındak maşınlarına bak. En tüven satıma edilen maşınlarına çoğun normal mağdıgan, maykaşı ısırlı mağdıgan maşınlarına edilen. 1800 koydun da atıp baştak bak ya. Şun onda yuğanda yasaydı bakan dek. Onda da herkes onda. Onda oylaydık adam kamet hazır. Hem adamın maşınısı var.
3: O sizler o sengülü kızım yaslı olmuş. Otan gözünüzü olsun kaşkarı yolu süre.
1: Makul buldu, rahmet. Xotan şəhərinə 3-cü görüş yolu Ravan deyilən uçuran Ablad Xotan taksiyə ayırdı. Cümə rahmet sizə.
0: İmamcan.
2: Yolu şöyləsən. Hə. Balın 3-cü görüşə gedən sucu yol 3-cü görüşə keçə.
1: Hə? Yolu.
2: Yolu Ravana.
0: Hə, makul buldu, İmamcan rahmet.
1: Mən rahmet sizə, cümə rahmet.
0: Abdurimcan.
4: Buraya ziyaretini tör, o dile yol hay oraya. Karbaylan mı yol ya, sincan mı yol ya olsun, dadam tulu kukraklar, dadam tulu yol, yol kukrakmadı yollara.
1: İlyos efendim. Rast doğru da işler deydi. Kiçik vaqtımda eşek arası, ayda edilen çağlarda bizden kolum koştular, məhəldaşlar, dadamlı gözlü

0: Fikir git etti çünkü dadam bek tez heydep. Aşağı içecek arasında heydep. Meldeki koşula uçurap kal. Sekrep düşüp salamlaşıp. Yeni aş özünü itip minip çıkıp aşına mağattı. Başkalar heterlik deyip oylayıp. Dadam kep boğuca uyulur kirip git etti. Boldu salamlaşmayla buna oğla. Deyip kirip gitip kalat diye cümle tokurulmaydı. Onda
1: Şuna
0: kımalı
1: dadamla
0: ayaksız
1: hazırlıkça
0: deydi.
1: dedi. Şuna dadamla hazırlıkça adetki adam dep oylamayma. Şunda çapat diye o eşek dedi. Toktuşuğa ülgürmeyle oldudun ütüplü kessem set durdu deple sekreple düşüp salamlı şey. Yine yürü vatka eşek yürüp bir minipli yeni ketiyle verete dedi cuma. Eşeğin tas yügetip hoşuna uçurup kalsın. Eşeğin usta durup salamlasan bulmayı deyip eşekten çöp. Eşekin yürüp durdu ki. O açıcık mı çıcık mı çıcık mı çıcık mı kendini kovulamdı. Güp üstüne çıkıp durdu. Gitti bakan
0: Öyle
1: gepkende.
0: dedi eşeğine argamcısını koyup beğenme yürürgen pit git etti dedi.
1: Vaa ama
0: Adet ki
1: eşit oldu
0: adam da
1: ki acıma.
0: boylumayım ya dedem ne. De
1: Koltuğu
0: biraz.
1: adamdı dadam dedi
0: Alırız.
1: acıma.
0: Olaydı çünkü mesela hürmetini kıyıp kalkın. Onda mangını doğru bu vakitte de. Şimdilik derecede hürmetini kılattık hem tanış
1: Biraz
0: bilmiyorum. Lekin
1: eşek
0: hazır
1: arası.
0: hem de hürmetini kıldan da bir oldu başını toktu koyup da salamlaşsa olmaydı de.
1: Olmaydı. İşi arası nasıl düşüp. Arvudun ne? Arvayı da arvudun düşüp. Salam düşüp. Yine arvudun iki çekilip çıkıp. Açta kışı arası doğru.
0: Altıncı kilin tıllaptı birisi. Aldık günüme bir açışçı men şunda tılak et karanla. Ne çıktım köydüm şikimden aldığında ötüp kettiniz görüşmey. Dep çoğunlar çoğun başından düşüp görüşümüz gerek ya. Şuna ona açına kapla kettik karanla. Onda digin ola ölen dep.
1: Ne kapıs kapıla ayırın, en aşağı öteyle yürün.
2: Yüzyılın kızılı kovamasını 500 gol satkan ben ne oturacağım.
1: 500 gökum satkan dedi.
0: Anne. Hıylıncan yolu, Gonyar Beyci yollar avan daydı Bayraziye.
1: Buldu.
0: Ama bir ucun eve tuttum Aslime.
1: İyi şeyden tez mangan bir yapacağım. Sıla bak şimdi.
0: 85'ninki Şali maşınsının birini tapsak olat diye tap kıl bulamu dep.
1: Ters cuma lakin. Onun lakin onda 500 kök alamaysınız. Onda hele hele hele pul kalsız. Pakız bosa. Bir yek tızıp koymak isken siz de kırgan ya.
0: Şundan bir ki.
1: 85. yılınki Şali maşınları digenden vah.
0: Min koyluk maşına ida atım hemen. Bütün Şincan boyunca en azam iki meydan atkan maşına alıyken bek çeste hemen atıldı cuma maşına mesela. Şunca
1: Minko
0: itip
1: kağın
0: beydeydi
1: mı?
0: kuşrayı şunda deydi ku.
1: Minko ya işte şu hazır.
0: Çancan yolu yollar revan deydi he. Hotem bilen Ürümçinin aralıkı 1300 kiletti. Lekin uçur yolu 300 min kilometre kilemdi benim uçurum testi barıdı deydi.
1: Ha, Hotan'dan uçur yollaydı kendisi de
0: Ha
1: yaptıktan ha.
0: yakıp canım.
1: Onda ama sen misin ki okşaş geldi o? Okşaş geldi ha. Ben uçur cıkıva kaçka bazı da. Siz aşı uçurunuzun kim da bir kıtım yollar çıkmak lazım. Vaş diyen bir kıtım yollasınız.
0: Çıkıdı çıkıdı.
1: Çıkat diye.
0: Hoca nenzende ademler köp, maşını mı pek köp dedi alımcan doğru taksiye. Rahmet siz gelci mi? Namımda iki tane maşını var idi. Numara taksini özür almıştır ol bulamdı dedi.
1: Okşaş
0: Uzun
1: numara taksi
0: namımdaki.
1: olsa almıştır ol buldu. Mesela
0: Ha.
1: kök kökke yeşil yeşil gadi gendek çö.
0: Mesela
1: Bir
0: kök
1: stok yok, bir
0: seyir
1: sumaylı
0: kapkası
1: kopkayıp
0: bulmayı.
1: kası bulmaydı ona. Buldu almıştır olu.
0: Aç 12.120 iltimas kısım buldu o değil mi?
1: Buldu.
0: Hmm.
1: Aşağıdan dimi kılıp almıştırası buldu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, səpırağınızda biz sırdaş programımızdan alışınlarını karşılayalımız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp alışınlarını çin dilimizden ümit qılımız. Mən riyasetçi Risalat Qasim.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilen örümcü marafonçı yürüyüş müsabakısı pat arada başlandı. 9 ayının 11 gündün başlap, müsabakıki katlaşkanda işletildiğin maddi buyumla tarqıtılıdı degen məzmun deyiktanladı boludu. Andın börü boğuza alaydı uzun tonulu kuruluşunun barlıq iştertipleri de əqli iqtidarlıq maşınlaşkan kuruluş usulu kullanılıdı, qatarlıq uçurlanan təpsilatı deyiktanladı boludu.
0: Radio sayeti sayıpımızda Şimali Şincaniki kalıplarını azadılıkı eriştirdiğin köz günlerdeki sırlıq cayını tonuşturumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqat, yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Vision Supumuzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Yaşar aldı bilen ürümçideki yollanın hazırka en yeni ahvaldın dostlarına bir haberdar kıvıttem dok.
0: Buldu da. Hazırdan özde Beijing'den lo koşumçuli. Yani Şinin yoldun Beijing'den lo karapmanga yönleşti. Abdumobla biraz köpkene.
1: Andan Huanghe yoluymuş. Junyi doktorxana etrafıdaki yol bileklerde maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andan ma kiçik koçula ama o Hıtyen koçisideyimiz. Onun başka Keriye koçisideyimiz. Muşu bileklerde maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Sujudunca koşumçuli, yani Yingchuan yolun Beijing'den lokarap manga yönlüş. Abdunum Rayırlık, Ösmikisellikler doktorhansına aldıdı ki muş yolda hazır Abdunumla biraz köpken.
1: Andan Xinhuan Nalu'nun ahvalı qarsaq, Abdunum Rayırlık Xalık Doktorhanısının Xinhuan Nalu tarafdaki işki muş etrafda maşınla biraz köpe Longchuan koçisi qarap manga yönlüşte. Onun başka Longchuan koçisi muşu işkin doktorhanı Mencan'ın aldı tarafda koş yönlüşte maşınla intayın köp yürüyüş asta. Daşiminden Longchuan koçisi qarap manga bölekti mu muşu? Xinhuan Nalu'nun maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andın Longchuan koçisinin Minjie'nin aldı tarafı Sanchao karapmangan yönlüştü mü? Maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Onun başka Canfango Beylo, yani Yashan oturu yoldun Chentangjiang yolu karapmangan yönlüştü abdumobla köpken. Onun başka Yingbing yolu her koş yönlüştü hazır abdumobla biraz köpken.
1: Tuanjelo'nun afalı qarsaq, Tuanjelo'muşu Tauzchang Kızıl Çırağda, Dabazadın Tauzchang'a karapmangan yönlü, şundaklı karşı yönlüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta, Yen'an yolu, müşü Yen'an bağcı aldıdaki Kızıl Çırağ, Rüyda karapmangan yönlüştü, maşınla da biraz öcret buluş afalı ba, andın Yen'an yolunun Biancang Bingguan etrafıdaki bölekleri, Rüyda karapmangan yönlüştü, maşını köp yürüyüş asta.
0: Onun başka Longshan Kotsi, yani Weihuan yolu, Kötürümü körüknün çıkış eğizdin Çidaven Anlı Qarapmanğa yolda yönlüşte hazır abdumobla biraz köpke yani muş Elnap Sarayı'nı aldı da.
1: Başka yolla asasen Rabanken dostlar, Rabay yolladı manğandı mı çokun bir xatarlık alay, dikkat kılaylı, süratini muhabıq kontrol kılaylı, ağırlıq saklap manğan maşınlarının arsa kılaymıqan kısılmaylı, maşınının pas çıraqlarını doğru işletteyli bir xatarlık hemimizge yar bolsun. Onda bu seviyen supamızga kegan uçurladın mı dostlar ayet güzeli?
0: Buldu ede. Seyfa hazır deydu, Daven etrafı ravan deydu.
1: Badam taksi yeken sayat yolları şunçilik ravan deyge uçurunu berip dur, rahmet.
0: Onun başka ma Sıma Şenşin, Abdikerem Kam, Sevi, Selenim kızgın karşı aldım. Zeyn Zühre Hanım.
1: Ahmet Can'ın uçur baki anlaylı. Rahmet, onda bu uçurlan davamlıq yığılısaq, Rozcan uçurunu yetküzdük mü? Etika yollarına geldim, koş yönüşten aytıravan diga uçurunu beribdi. Andan dostlarımız bugün, süyümlük ustazlarımızın uqtukçılarının bayramı, muş münasibet bilen radio aldıdaki barlıq uqtukçılarının bayramını təbrikləyimiz uqtukçılarının tinnin salamet, ömrünün uzun buluşunu çin dilimizden ümit qılımız cəpa çəkdənla. Huyan simlik dostumuz mu mana oqtuqçılar bayramı mübarek olsun. Aynı vaqtda mən şu qatnaş məktəbdə oxuyan qatnaş məktəbdəki barlıq Jawlian oqtuqçılar, Jawlian oqtuqçılarının bayramını təbrikləyəmən deyə uçurna əvətibdi. Qaçan oqtuqçularınız radio anlığan bolsa, naydı, xoş buldu deyə oylayırıq.
0: Doğru.
1: Radio aldadakı barlıq oqtuqçılar bayramınızı yeni bir qat mübarek olsun.
0: Mübarek olsun.
1: Nurning uchurini anglaylik.
2: Мен кважи жолдорум кошуяны сурабак экен, мәшкат кылган нормал газ берип бечерек кылышы
1: Рахмат, кадерлик радио аңлагычы дос.

0: Bu növətlik ürümçi marafonçı gürüş müsabqısı 2026 yıllık dövlət boyca bir tutaş ilindigan kanun kəsbi salahiyyat imtihanı bilen bir günge toğır kilip qalğaşqa. Köp tarmaq həm türtki bolup, imtihan bərgüçilərinin səpərgi çıxışıqa kapalat kıldı. Marafonçı gürüş müsabqısı şu kini saat 7'den 30 minut ötkende Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkizinin Cənubi Dərvasının başlandı. Müsabqı yıllarda vaqt bölekler boyca qatnaşqı vaqtlik çək qoyuldu. 2026 yıllık dövlət boyca bir tutaş ilindigan kanun kəsbi salahiyyat imtihan noktaları işçidiki Şinjan Daşı, yani Dostluq Mektəb rayonunun orni marafonçı gürüş asasi müsabqı yolu jaylaşqan. Qalğan imtihan noktalarındaki bir kısım liniyalar mı qatnaşqı çək qoyulduğun yol bölekleri bilen girelişidigan bolup, imtihanı beriş jarayanındaki ettigelik qatnaş besiq mezgili müsabqı işlerini başqırış tizginleş vaxtı bilen birleşip, şehir rayonunun səpərgi çıkış besimini aşırı itidu.
1: Qatnaş başqırış tarmaqları imtihan noktasığı özü avtomobil haydab bardıgan imtihan bəgücülerge aylanıp yurduğun yol körsətmesini ilan kıldı. Şinjan Uçuqtaşı, yani Cungvan Mektep rayonu'a bardıgan Şarkı Taşqaylanma yoludun Yöcin Koçısı'a düşüp, Cucan yolunun şarkı uzartılgan kısmıdan aylanıp yürüsü boludu. Şinjan Daşı, yani Dostluq Mektep rayonu'a bardıgan dostlar, Dostluq yoldun yürmey, Karmayı Qarbı Koçısı, Altay yolu yönelişini tallap yürüsü boludu. Şehirlik Maliye Boğaldırlıq Kəsbi Mektibi'ye bardıqalla Şarkı Taşqa aylanma yolu arqılıq Xuaguan Koçısı çıxış iğizden çıxıp yürüsü boludu. Şinjan Sanaat Qurulış Öyüyeniğe bardıqalla Luşan Koçısı, Vanshin Koçısı qatarlıq yolladın yürüsü boludu.
0: İmtihanı beriş jarayanda ciddi ekvalgı yoluqqanda 122-ge telefon kılıp saxçıgı məlum kılsa, ya ki vəzipi icra kılıbatqan qatnas saxçılardın yardım sorusu boludu. İmtihan bərgüçilərinin toşuş məxsus liniya abdosuğu olduruşunu aldın talab, liniyanı aldın pilallab, imtihanı beriş yoluğa yeterlik vaqt kaldırıp, imtihanı keçikip kılıçdın saxlın işini əskertimiz.
1: Hörmətli radioyanıqçı dostlar, texnikla davamlı uçurlarımızda bolsun. Böyrü boğazı alaydı uzun tonlu kuruluşunun barlıq iş tertiblerde əqli iqtidarlıq maşınlaşqan kuruluş usulu kullanılıdı. Böyrü boğazı alaydı uzun tonlu dövlət yolu 3033 liniyası Köytün Maytaq Kuça yuqur sürətlik taş yolunun cənubi bölgedeki tezgilləş xarakterli kuruluşlarının biri bolub, növətdə tonlunun qeziliş çonqurluğu cəmi 440 metrge yetdi. Bu yılın axırıca küçəb kuruluş qılıb 2000 metrdən aşırış planlandı.
0: Böyrü boğuzi alahide uzun tonlunun umumi uzunluğu 6,7 km bulup, köytün Maytaq Kuça yuqur sürətlik taş yolunun Kuça bölgedeki en uzun tonlu hesaplandı. Cungu Qatnaş 1. İdarisi Gürohi Çeklik Şirketi kuruluşunu hüdüge algan bulup, bütün liniyetki başlamçı kuruluş hesaplandı.
1: Qatnaş Transport Ministerliği bütün liniyadaki 9 çoğun tonulunu barlıq iş tertibi boyunca maşınlaştırıp kuruluş kılış sınaq noktasığı kırgızdı, hem de bu tonulunu başlamcı ülge kuruluş kılıp talladı. Tonul kuruluşu da 5 akıl işlep çıkırış liniyisi, Polat Əgmicaza, Polat Çıvıqlıq tor qatarlıqlarını pişiqlap işləşke, 15 yürüş akıl üskünə, teşip qiziş, tirək qoyuş, suvaş, Asıraş Qatarlıq Pütkül Ceryan'a məsul boludu.
0: 5. ayının 1. gündən başlap təşmigi kırıp kuruluş kılış rəsmi başlandı. Tonil kırış çıxış eğizdiki 10 sol təşmi məşğulat dairesi 440 metrge yetdi. 2029 ili 3. ayda tonilini tutaşdırıp, Pütkül Toxtan bölgedeki kuruluşunu 2030 ili 12. ayda tamamlaş planlandı.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızına anlavad silah bu proqramımızın tərək və tərət dağlarını bazağı salgan tərət sodi çəklik şirkəti alayıda tələb qılgan bu oranığa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Onda bu səbəşin supamızıqa kəygan uçurladın yin alətdə dostlağı yetküzü öt dəyliyə. Avazlıq uçurdun Rozcanı uçuruba.
1: Allah nurma yetişti, Kaşkari ve Kavrasan, Kaşkari Kirimdan'a okuyordum, koşmuş yıllar anıydım, Kaşkari'nin avarasına kalkan, rahmet, masumun rahmet.
0: Siz gibi rahmet, Abdu'nun uçuruba, Hunyenci yollarını aydıraban, dige uçurunu berip de köptün köp rahmet, andan nurgun dostlarımız işkin yoktırgan etrafı da, maşallah köp dige uçurunu berip silahımdı, bir-birlap yetküzümü de okulikin, işkin yoktırgan etrafı da, Мен ватқан достарымыз бехатерлікке диққат қылайлы, şu yolны таңламақчы болған достарымыз, амал ба айлынып маңайлы, şu атрапқа іш бижегілі бардыған достарымыз, аммави қатнашын таңлашыңларны алайда тәвсия қылымыз.
2: Вешин спомызға ұшырлаға қарсақ, обол ясының бір ұшыр ба кене, мұш ұшырын оқ берін аяшар жаған деп де, менің дадам дейді, дадамны әсләп бір кеп қып, dadısını əsləb bir gəqibdi. 1980-ci illarda oxudqış kəndiq, məktəb beğinin pərvişinin qoşumcu qıladı kəndiq deydi. Şu illarda mən 4 yaşda bolsam gərək, əncür samsı ilib kirsə, əncürnün içindəki urqını qurt kəndib yeməkdim. Samsının içindəki mayını ayırıb giləm astığı tıqıb qoyaddim. Muşu oxudqışlar bayramıda, muşda dadamını əsləb muşunu yazğandim deydi.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bolsa muşu barlıq süyümlük oqutqıçılarının huzuruğa mən oqutqıçı namlıq naqşını sunumuz qani huzura qaysılar.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, Vision Supamızı kegən uçurladın dostlarına yetküzeyli. Uçurladın Huyan simlik dostumuz uçur biribdu. Tünügünkü programını oylab, məktəb hayatımını oylab qaldım. Xoddan ürümçüge. Kəgicə, keçisi biget oxlaydıq. Ne tört gündük ilətikən, ama Huyan simlik dostumuz oquatqa vaxtlarda tört gündük ilətikən. Şu vaxtlarda bilet mu? 54 yuan etrafı dedi. Turu programını anlap naydı. Ayacılınıp kaldım. Bu çür birip de. Tünügünkü programımızda mı şu herkaisi yol kuruluşlarının en yeni ilgirleş ahvalı toğırsızdaki uçurunu okup oğandın kiyin. Meyli tümür yol cahitli bolsun, taş yol cahitli bolsun, aviasiya cahitli bolsun. Kolgu keltürülgen acayip muvaffakiyetle. Mesela şu terakiyat muvaffakiyetle biz mu? Guva

0: örüp adetini his kılışını daimlaştırıp kana köydürdü. Gayri maddi medeniyet mirasları varislik kılgıçlar koy yonudun kigiz yasaş, yağaş oymuçılıkı, milli keştiçilik katarlık enenvi hünerlerini nek meydanı namayan kıldı. Sayyacılar gayri maddi medeniyet mirasları eserlerini yasaşını öz kolu bilen his kılıp, çarvılçılarga ağışıp yaylaq etkençiyi kayıntış, erimçik yasaşını ügünüp, akınlar etişte etilgan yayla koşaklarını anlap Çigra rayonundaki kentlerdeki halk örüp adet asasını çökme şekilde iz kılalaydı. 9. ayının oturları del şu caydaki yağı meyveler pişirdiğen besil bulup yağı cigan, tağdaki yağı meyveler derek şaklarına patmay esilip gitildi. Temi çücümel, tatlık hem yeşlik. Kent ahalları özü ticaret kıladığan yezi kent pazarıda kurtulduğan göç, kolda yasalgan süt maksulatları, yerlik hesel katarlık esli ekologiyelik alaydı mahsulatlar lıq tızıldı. Şimali Şincan'ın bundak esli tem esli pırakları mahsulatları mu kişiye rahat uygu bir işleydi.
1: Bu yerdeki küzgülleri sayaydı kişiye azadilik bir işleydi. Seberge aldıraş dağga kılış hacetsiz. Pekat tağdala ve kentinin illiklikini köngül koyup yızkılsılı buludu. Seherde deryacılgısını sus tuman kaplap, üstütekle yağaç öy ve tağ urmalıkını uğraydı. Cimcidlik ve güzellik duygusu na aydım ol. Çütünkiyin parlak hem illik kuyaş nuri altın ranglık şah yopurmaklarını kesip ütüp bütün kentki sepiludu. Bu cay piyade sayılı kılıp süratki tartışka, ormalıkta piyade minişka, ikin boyda salkın daşkı maskeludu. Keçkurun keçki şepek tağ dalılarını kaplap asman zimin illik ve ayvetlik görünudu. Kecide nur bulgunuşu bulmağan sat asmanda saman yolu çaknap, yıldızlar asmanı kaplap durdu. Yezi kentte dalıdı konup, yıldızlarını tamaş kılış duygusu en dayın yakşı. Alkışlık manzara yollarına seliştirganda, bu yada yolcular az, tövən bahalıq, ziyadı tavarlaştırılmağın, yaşanğalla ve balıla erkin azada sayat kılalaydı. Bir aylık işleri istirah etdi, ata anı ve balıla az sayat kılış, manzara süratlerini tartışka tolumu maskeludu.
0: 9. ayının oturuladığı Şincan'ın en güzel manzarası hemişe az sandaki kişilerle bilidigan sırlıq cayga yoşurulgan boludu. Çıparçılık kentige berip, Adem Denizli'nin şavukun sürenleri bilen hoşluşup, altın ranglik tağ ormanlıqı, kadimi kent, illik keşki şamal arasında Şimali Şincan'ın küz günlerdeki en sap kaynak durmuşu bilen tasadibi uçuruşun. Çigra rayonundaki kadimi kentinin özgeçe cimcitliği ve bipayalıqını eskilip, 2026 yılı Şincan'ın baş küzdeki kalıplarını azadilik eriştirdiğin asta sayahatini başlan.
2: Programımızda devamlı kalınçlarını karşılayalımız. Biz sağlam su içi toğısıdır paranlışımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
3: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızlar. Ben 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun.
2: Hazır köplügen dostlar sağlam su içi ehmiyet verdi. Ama su tazlıqışını kandak tallap oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlıqış bir kadar kımmet. İkinciden süzgüş almaştırış hakkımı yokuri. Bir katım almaştırışka net 100 yuan hatta 1-2000 yuan ketidi. Şirket bu katım kandak itibarlıq faaliyetlerini ötküzmekçi.
3: Doğru dediniz. Hem de bazada su tazlıqışının türkü. 1509 Şiyu Şençven su tazlıqışının bahası, setişten kiyinki mulazimet cahitte ya ki soğatlıq buyum beriş cahitte bulsun kat faaliyet kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlağla. Birinci, 30 gün haksız sınav şiltisiz. Üyünüz gibi verip su süpteni ölçeş, layiheleş, oran tüp verişte haksız mulazimet kılıdı. Süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Ben köpçelik bir hesabat kıp yerek. 3 yılgıca haksız almaştırıp yerimiz dedik. Eğer siz del 3. yıl almaştırgan bulsanız, 4. yılı, hatta 5. yılı mı özek almaştırmışsınız mı buludu? Materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. 30 gün sınav işletip razı bulmuşsanız şartsız kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajırmaysız. İkinci, haksız sınav işletip razı bulsanız, pulunu eyga 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet hakkı üsüm hakkı ilinmaydı. Su tazlıqış bağı buldu, hem de kaynak su içişmesinizle el kılımız. Yani 1388 yuan kımetindeki akıl tokluk sudan soğuğu kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kotluk tanşaysız. 45 gradosluk suda süt talqın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı

0: چکرسیز. یونزدیکی چینک چیدان اشلپ میسازن بولدم. تئتینچی منپی یولوک چاش کردک سوغکلمیز شاملی کشلیک چاش نزخملندرو میدو چیچانزن تبی پاکرتدو. بیشینچی میکروبیسملا قازان سوغکلمیز میکروبیسملا تماخنان تم ازگرب کت میدو تیز پشیدو. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğukluğumuz. Hemenle bilseler, yelkazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili bulundu. Yettinci, ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve sitiştiğin kiyinki mülazimet doğrusu tuttulay. Bu meselini halkılış, köpçülüklerin sitivalgandın kiyinki endişesini tügütüş için bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdın behriman bulundu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın gəm kınmay hatırcam işletelisiz. Kızlık liniye telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: 30 gün haksız sınav şiltisiz, 30 gün içi de razı olmasa şerhsiz kaytırıldı dediniz. Vakti gelgende övgü bir şakkı, söküp ekit şakkı ve başka hakkı elinmeydi.
0: Köpçülük hatırcam bulanla 30 gün haksız sınav işletsiz diginim raz. 30 gün işletip yaktırmışsınız ya ki setvalınız kendisi. Telefon kısınızla hadimlerimiz birip ekitudu. Bütün ceryanda iş çıkanda materyal hakkı ve iş hakkı ilinmaydı. Bunun da ensirişiniz hacetsiz. Yani öyle iş bakay, ödükle bile mesel iş bakay dediğin işin bulmaydı. Çünkü 30 gün haksız sınav işletiş vakti var. 30 gün geçe işletkeş oylaşsınız buludu. Muhimi hazır bir vasıta altışta Nurgun Soğatpa. Toktuk sudan, çaş kurutkuş, mikrobisimli kazan, Yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kılan 30 xerida süzgüş özgünü 3 yıl haksız olmaştırıştın bəhriman buludu. Telefon kısınızla itibar kılış sanığı erişeleysiz. Bir pun xajlimay 30 gün işildisiz. Süpti kapal etkige. Kızlık liniye telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29
1: Bundaq yaxşı soğukatla batılsa, yeni nemi işkilinsiz telefonunuzda kolunuzu elib 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon kılın. Baya pulunu müddet gibi ölüp tölüsü buludu dediniz. Yeni gelip üsüm yok ki şundak mı?
0: Şundak yarısı ilip kılıp ayda 199 yuandan 13 ayda tölüp olsanız buludu. Hiç kandak resmiyet takdi ve üsüm ilinmaydı. Buna kılıçdaki məqsəd, xeridalarını itibardan bəhriman qıplıq almay, şundaklar setişdən kinki mülazimetimizden xatircam kılıç. 1-5-09 şiyu şençüen sultazlıqışından bahası, setişdən kinki mülazimet cahatda ya ki soğatlıq buyum veriş cahatda bulsun kat tıpaliyyat kılımız. Onda olsa dikkat kıp anlanla. Birinci, 30 gün haksız sınav işiltisiz. Üyünüzü verip su süptünü ölçeş, layiyeleş, orın tüp verişte haksız mülazimet kılıdı. Materyal haqqı ve iş haqqı ilinmaydı. 30 gün sınav işiltip razı bulmuşsanız şerhsiz kaytırılıdı. Bütün ceryanda bir pun pul kajlamaysız. İkinci, haksız sınav işiltip razı bulsanız, pulunu eyğa 199 yuandan 13 ayda tölep bulsanız buludu. Resmiyet haqqı üsüm haqqı ilinmaydı. Su tazlığı şüphe oldu, hem de kaynak su içmesinizin hal kılımız. Yani 1388 yuan kıymetindeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. 3 sekotta ısık su çüydü. Temperatörünü 5 kodluk tanışaysız. 45 gradosluk suda süt dalgın demleysiz. 65 gradosluk suda hesel eritip içsiz. 85 gradosluk suda kahve demleysiz. 100 gradosluk suda çay demleysiz. Ettigende kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyal kızlık çay içip ağırdıklarınızı çıkırsız. Üyünüzdeki çaynak çaydanı işletmişsinizin boludu. Törtüncü, mempi yolluk çaş kurutkuş soğuk kılımız. Şamılı küşlük, çayını zahmelendirmeydu, çiçeğinizin tabi pakırtıdı. Beşinci, mikrobisimli kazan soğuk kılımız. Mikrobisimde tamakının tämi özgürüp ketmeydu, tez pişidu. Altıncı, bununla koşup 399 yuan kıymetindeki yelkazan soğuk kılımız. Hemenle bilseler, yelkazanı kakla pişirildiğin tamakının hemisine etkili buludu. Yettinci, ahırda süzgüç özgünü almıştırış ve setiştiğin kiyinki mülazimet doğrusu tuttulay. Bu meselini halkılış, köpçülüklerin setivalgandın kiyinki endişesini tügütüş için bu kıytımlık anlatışımızda aldın telefon kılgan 30 xeridar. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp veriş. Su tazlığışının süptüge 3 yıl, yadroluk uskullarının süptüge 5 yıl kapalı tıkılış itibarıdan bəhriman buludu. 3 yıl geçe süzgüç özgünü almıştırıştın gəm kınmay hatırcam işletelisiz. Kızlık liniye telefon numarı 4-006-00-19-29 4-006-00-19-29 telefon numarını insanlarda çın tutunla.
1: Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez diginiz. Kişini kızıktırdı ki. Bu rast gep de. Vakti kege vakti de xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki hak aldığa iş görülüp kalmasa.
0: Elbette rast. Süzgüç özgünü 3 yıl haksız almıştırıp vermez. Ben köpçelik bir hesabat kıp vereyim. 3 yıl geçe haksız almıştırıp

0: Bir-birimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almaştırgan bolsanız, 4-ci ili, hatta 5-ci ili mu özek almaştırmışsınız mı buludu? Özek almaştırışlarla 1-2 min yuan tecep kalalıyız. Yani kilip haksız almaştırıp birimiz. Öğü bir iş, hakkı, materyal hakkı, işe kalmayımız. 3 yıldan kim mu, her kitimlik özek almaştırışka 280 yuan materyal hakkı alalımız. Başka hiç kanda hakkı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, benim uyum Kaşkada, ornatkılı bulamdı, deyip soru atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hemen şehirlerde 1509 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılışının orantış noktamız var. Yani kilip özekini 3 yıl haksız almaştırış katarlık itibar faaliyetimiz okşaj. Siz pekab 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgini 3 yıl haksız almaştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xeridar bəhraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vakti kəgendi seti almışsınız mı, bir pun pul xajdimaysız.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belki tuluk anlamıgan ya ki isi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir ketim de birim siz.
0: Buldu, oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Üstek kod ısık su çüşüdü, temperatörünü 5 kodluk tanşaysız, 45 gradus suda süt dalgını demleysiz, 65 gradus suda hesel eritip içsiz, 85 gradus suda kahve demleysiz, 100 gradus suda çay demleysiz. Ettiğen de kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten düşken de bir piyalı kızlık çay içip ardıkınızın çıkırsız. İkinciden, menpi iyoluk çaş kurutku soğuk kılımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş istil eksport kılınıp gelgen süpüt yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bununla koşup 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Emanla bilsile, yel kazanda kakla pişirildiğin tamakdan hemisini etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
0: Şundaq, 1509 Şiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınap işlitsiz. Yarsa epkili pulunu iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyette ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haksız almaştırış. Su tazılığışının süpidige 3 yıl, yadroluk zapcaslarının süpidige 5 yıl kapalat kılış itibar edin bəhraman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu kettimlik programımız ahırlaşı aldı da Kızıqlı niye telefon numarını yeni bir kettim dəp birey. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 ga derhal telefon kılıp haksız işletip sınap ekin.
2: Qadirlik dostlar, səpirinizi biz sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaqtırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
3: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi mühərir Ramilə Abdul

0: Tianxia 3'ün Dacia'ını sevindi. 3'ün Yunxiang, 3'ün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia 3'ü salmakçı boğan Tunji Dacia'ını. Sığdırışı nesipli 1.12. Dacia bilen Avrupa uslu birke uy gerallaştırıp sevindi. 3'ün Yunxiang Dacia'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele sonra.
1: 177'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydi. 177.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Өрімчі шәр папасындық өйлі ба. Сетіп алсыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң желі мәбләқ сіліштірі өр папасындық өйлі ба. Сетіп алсыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң желі мәбләқ сіліштірі қечәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
0: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amrak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımızı da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
0: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt sodu çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Şunu akmamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süpü yakşınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Ушу Курбанжан. Мындага сая бүгүрдүн учуру берсеңиз болоду, катнашсаңыз болоду Курбанжан, э? Бүгүрдүн учуру берди калган анча жак эмес.
1: 2021-ки бияди соң машинадан бирси бар экен, ал машина баалап айган болсо Турсунжан дейт. Э, Турсунжандын авазы учурлары бар экен. Аңлай эле Турсунжан. Турсунжан.
0: Турсунжан.
2: 2021-ки Донфон Шөткелон деп тур, Шөткелон Газбарын. Бул машина 6-7 миң катрабыды.
0: 6-7 миң.
2: 2019-ки дагы туйу катты 60 миң катрабыды.
1: 60 000 atrafında buldu ki. Aa, tuyu. Üç kıtım yollapsız tuyu. Tuyun yolu anlaşımız. 60 000 ya atrafında buldu deyici mi? 60 000 ya atrafında.
0: Anda ama marafon yürüyüş müsabakası şembe şembe mu? Dep sorup ki ama bir anlaşımız. Ha, şembe şembe günü. Marafon yürüyüş müsabakası var. Şu anda bir kısım yol bölüklerine da çak koyulduğun ahvallar buldu iken. Şu anda bizden ama sılışı teyin, bizdeki ama doyun şüphen halkı kırsanlar. Arkayız yol bölüklerine kanda şekilde çak koydu. Kayız yol bölüklerine ilip verildi o müsabakı. Hem sana ait inek tepsili. Şu anda ama şembe şembe hizmet kıldığın belki mi? Şu etrafta imtihan katışlığa dostlar alıp kalsanlar. Üzenlik münasebetlik boğan. Şu yol bölüklerine bir inek bilip. Aldın bir liniyet alıp ilişkilerini sorayımız. Çünkü
1: İşte.
2: 2014-ке шоуку машиндык пакизапты 20 000 25 000 адыра бул.
1: Макул.
0: Макул.
2: 2014-ке Донфон Шөткелон деп тур, Шөткелон
1: Газбарын.
2: Бул машина 6-7 000 адыра бул.
1: Макул болду, Турсунжан.
0: Аралы уулу сиздин учоруңузду тапшырып алдык, э?
1: 2015-ке Чаңанныкы 7 000 машиндын бирси бар деди.
0: Эвет кой эле, э, бир баалап басынчумун. Андан 2023-ники танкы 400 HIT deydi o. Müşün bir bahala pese Tursun Can Ustam kanç bulağ, alsam bula, bek yakışı köygentim, müşünü dep.
1: 2020'nin ki güvende oldum bir sıvak ki.
0: Buldu mu ne? Evet, koyduk cümü. Kanç bulağ buladı ki 2023'nin ki tank sen bey bulsa.
1: 2020'nin ki güvende o maşından bir sıvak ki ama maşını bağlı pekin bulsa dedi. Roşan'ı da sizi bir işini mesele samak istedim. Bunun ikin deyim. Siz elik razı az ol, elik hem işini eski terapi kitaptığın bir ayal bulsunuz. Ben bir emmişni 10 şaydığan bir yaxşı bir adam bulup başlaq bir ayıl işləp baxqan bolsaq.
0: Demiş ha. Mən onda bulanmayım mən də mən onda bulmusam ya. Siz maş özünüz bulay verin əski olğandık əski bulay verin. Mən mi yaxşı olğandık yaxşı bulay verməyim mən nimiş qılsın mən əski qılıb? Qızıq qıla.
1: Hazır köçüdüm alsam xəxlə tıllaydığan
0: bir adam yaxşı oğlum qoymaydığan əski olsan olmamdı deyib üzüq oxşaş qılmaq çıxqan da məni.
1: Yox siz anda olsun mən bir yaxşı baxsam bir ayıl deyim ha.
0: Siz mi yaxşı olsanız, mən mi yaxşı olsam, hamımız yaxşı olsaq bombamdı. Mən yaxşı olay, sən əski ol. Acayip qızıq adamlar bu. İlk bir işini qımaqçı olsa, özünün qıqız kəmigən işini qarşıdıran bu. Sən qısa olmam da işini, qıvət sən olmam da, deydi qançı.
1: Gələ yaxşı olsaq, qasaq, bəkli ağız alışıb getəmiz bu.
0: Nim kəm bus, mişinə alıp qaladığan da adamda, qaysı, gay kəm bus, şunda alıp qalamdı, ya, əqil kəm, nim kəm bus, mişinə alıp qaladığan da,
1: Meyle şıkkılık. Bir kaç geplen de varsınız ben. İşki mi? Şu arkalık sizin ki eskiliğinizde başkalarını bilip kalsam intilla. Çok kısınız.
0: Ben eski bulmuşsam ya.
1: Yakmış tak geplen de alıversanız çok tadılı alıversanız.
0: Siz mecbur eski kıvıtım edin. Eski oluşku mecburlayamazsın.
1: Yama yavaş duru ölüp çok. Tastırla he. Emde hop oldu. Emde seni kandatılaydı. Mamba o kitçe de.
0: Rızcan 2018 yılındaki Şötiyanlığın kolxoz 80'lik tumba gazlık tumba gaz bari de. 5 kişilik maşına kanç pulla etrafı da bu atkandı. Tursun Can Sultan bir bahala pese deydi. Evet koyduk cüm hazır bahala verdi bana.
1: 2016'nın ki Feydu maşından birisi var ki. Tursun Can bahala pegen basa de. 2016'nın ki Feydu he?
0: Anda 2013'nın ki Langi'den birisi var ki cümü. Daha çok Langi'den birisi var. Şıvan Gongli mandi. DPC kaç pulla etrafı da bula deydi Tursun Can Sultan bu mu ketti bir bahalı ve sans oldu dikken
2: 2018'deki Sörtyalon kanunluk çizim adatı 10'dan 15 mil etrafı da 2020'deki kanunluk adatı 100'den 105 mil etrafı da 2023'deki tanka tüyü adatı 195'de 300 mil etrafı da 2015'deki çağın yedon 10'dan 15 mil etrafı da 2021'deki biyadi sonunda 35 milyonu 40 milyonu atırabildi.
1: Buldu.
2: 2014'deki şovkı maçındak pakizapta 20 milyonu 20 milyonu 25 milyonu atırabildi.
1: Buldu.
2: 2010'deki Donfon Şöketyalon da tuttu. Şöketyalon gözlü var. Bu maçın 6-7 milyonu atırabildi.
0: Makul buldu. Bir ay gün emez tek, bir ay yıl deydi tek edip Masumcan. Şu bir adamdan eski umuğu, bir demlik iş, yakşı umuğu kaşında uzunarak vakit gitip kalıdı. Şuna şu bir ay yıl diyen de ben uçuracağım.
1: Kalıp çıkan bu soru yollaptı. Eski bu dışkı başlığa okşaydı uçuracağım. Köyüsü mü, körüşmeydi hazır. Kendinizde koğulap 7 kilo musa? Siz bunda qarab qo'yib, shop putqa chiqib

0: Gülsüm kelmeydiğan. Anda bek tamak mı talap ketmeydiğan. Tamak gelsin bir oldurup bir kol uzutup çok uzutup ketmeydiğan. Aşında bir idemle bakem canda.
1: Andan baş onlar mı çıkıyor gibi onu
0: Ey
1: hissettim
0: İran
1: bir
0: kalmet.
1: yutup emesli yaptım birini değil mi? Ne?
0: Değil mi?
1: Çoğunlar dedim bir gep attı. Çoğunlar.
0: Tamak kızı oğlumu anladık mı?
1: Yok. Bu çoğunlar. Anlatkan çoğunlar mesela. Buraya gelip sen tamak yegeli oturup kalemez.
0: Hmm.
1: Mesela öğü mimarlar geliyordu. Ya öğüdük çoğunlarla bir yerde oturup tamak yegeli kalemez. Tamak yap bunda bir tamak kaygı vakti de kara bana yıkıp durmayı kaç kuş bir birinci çökün bir epeken bu sanal oldu var. Sizden aldığınızda ep gelse edepsiz olgan adam. İşte gerek olmayı aşınca adamın nefsini takıldı tıpça.
0: Ya çoğunlar çoğu aşında.
1: Muhtoğuk turu aldı kendine mi? Adamın yigiz kep git bası avına. Sizin bir kuşu salsanla onun için biz kuşu salalayımız ne onunla?
0: O aşında o adı tuva adamla bakıran.
1: Ve
0: Tamak
1: o aldı
0: kese.
1: kuş bırt kep kısa likin aşı.
0: Ya bizim öydükler aşında.
1: Olmayı turu içtik olmam da alsak onun için biz aldık anı
0: Tamak
1: sakalı.
0: kese. Yememle tez bosla dimigiç yemeydi. Oturdum da karap.
1: Koç çümüşüyle burnu koç da açtık çümüşüyle. Çoğu açtık.
0: Yememiz tamam yememizi de sadep aldırmayım için kep yiyeydi.
1: Bu...
0: Hayran kalı mı?
1: Vay ma ye biz mesela ne ala şunda ağımızı yiyem...
0: Soğutup yemem de neydi? Nemiş kimiş ne akıl sen desem soğutup yemem de. Soğukan dikin yemem de. Nemiş kıldığında aldırıp apılap şapılap yaptı.
1: Şikilen şikil yapın davatımız hazır o şengiz.
0: Okşaş bir gel. Çoğunluğun belki maçtan oyluş mümkün. Edepsizlik oldu deyip oylaydı o karan birden. Tamak ayaktın kez mayaktın yiye vası. Aş gözlük oldu deyip oylaydı. Yani birden
1: O
0: tamak
1: edepsizlik.
0: soğusun deyip oylaydı.
1: O edepsizlik deyip oylayan bilen aşı sorunda otakan en kıyır şutulsa aş amız biz ağılımsa ya onu kozuzasak yani bizim edepsizlik de. Biz onun yigimiz var tutsa onu sıkı da.
0: Bekınla deydik o bekınla ilanla ballarım yanla deydik o manda.
1: O yanlı digen bilen kapır kıpır yapke kılınmaydı aşı birine ammak için biz ağılınmaydı o ne. Onmaydı, onmaydı
0: tuval
1: demez ki.
0: Çoğlarla kıyla oturup yakıp sıkken de tamakla.
1: Vay şunda eski kılık varlar var, içtik içtik onmaydı kalır var değil mi ağaçlar? O bol de o, keç kişi elip keç kişi yan demin dok, bir çok epeysanız da bol de, kalkandı biz yevitimiz o. Da.
0: Ya tamak ayaktın ki yaz, mayaktın kol uzduşma sel settür değil, noşur canım.
1: Hep settür de karap türlü, aş kaça ağsın, aş onmay o. Aşkın karap, turdu tembir.
0: Biz neyim davetimiz, fakat kar yok. Encür neyim de ezan hazırayım, maşını toktup on koyu on hep yiyip aldım. Cuma piyaldık, piyaldık de encürlük. Şuna peyiz, bir kıl peyiz yiyip aldım dese de Muzaffer
1: Can. Açtık.
0: Ha, bıptı bıptı, yakşı bıptı.
1: On koyu on ne? Bıptı. Kıvam, küçük vaktimde benim oyluğunum ne nek dedim. Vay, hazır maçtak değil mi? Muşu kıyarla bir yiysek, ondan ki biz mi yiysek de pek oylaydım. De bu alımca işte deydi buna.
0: Kırılsı.
1: Muşu da oylaydık Allah, cıkken mi? Çoğunla radyo anlatkan bu sana doğru için olucu mu? Yani onu demeydi.
0: Hey ma o Abdurrahim Efendi ben işkenlerden iğir kapı up kaldım. Loğusulaysı mı? Maşından birini alay desem unumaysıyla. Yüzü kilenmeydi, yak diyenmeydi. Adem'den birisi 5000 koy pul sorap ip getti. Hem de kanda kılma o Adem'den pulunu kaçağı alımayan. Ben işkenler öyleysiyle de.
1: 500 bin koy pul dedi.
0: 5000 koy diyen de o?
1: 500 bin.
0: O 500 man pulunu bir vettiniz.
1: Aç pulunuzu bir hem o hem de.
0: Siz miyim daha bir vettiniz hem de?
1: Ben misiniz olmam değil.
0: Şu maşineyi versem alamaydı deydi. Slice'ını alın ben deysem.
1: Oy o yancığınızdık pul. Onun o pulu saman ip koyam siz. Ne mi lıkıp koysanız bol elli verdin ha ona.
0: Onu aman toyu toşuyum ben deydim. O toyu ötkeyim ben. Aşın elip dediniz. Şunu onunla biz unmuduk o.
1: He şu.
0: Aman bol de. De unmuğandı. Kısak özünüz bir vettim siz hem de. O başka bir yer bir vettim. Ya ki yok desanız mı o buladığan hem de onu.
1: Yüz gelenme bir vettim.
0: Halikin o 500 bin koy pulunuz varlığını bilip aldık hem de.
1: 500 bizden, bin
0: koy.
1: Hildir Ağurus çıkan lataria bu.
0: Boşurcan akam tünügün 10 koyga 5'ni aldı en cürdün deydi o.
1: Oy kür kapsızda he.
0: Künde alıdı Boşurcan. Künde en cürü elip yeydi. Künde bir 20 koyluk en cürüp yeydi.
1: Yeme. Hoş mu maşallah ne ki ofçur niyet yet güzeli Tursuncan nimbo kanı bula dep kamusun işkilenge.
0: Ya onda dep kanmaydı.
1: Maşallah ne yollu maydı o dep ma yollu de maşallah ne benim Tuga eldim bir sıvatı 2020 nın daydı o. Ma maşallah yolla koyle Tuga el 2020 nın ki Tuga el maşallah ne çıkıl oldu ha.
0: 2023 nın ki adam bir sıvay kacım maşallah evet koyduk ha bir bağla pesans. Andan oğlandı adam bir sıvay kacım 2020 nın ki. Muşunu mu bağla beğen bulsanız da bu. Aşında Ali izipsiz.
2: Şuna 22 yeş peyde bu satma ayarlaşıp kalsa bir zamda için bir 20 mağatır abdum. Maylı kopparsa 95 bin peyde 20 mağatır abdum.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-002-800-24.
2: Yıllar azdı bizden bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mülazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet erisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alay dikkat kılın. Fokus Lıklaşmayları.
6: Yollarımızda biz Emrah.

0: Ustamlarning uchurlariga qarab baqaydi. Mana.
1: Shunaqa qarshag'an do'stlarim, mana ko'pdan ko'p rahmat. Payzolar ko'rliq beribdi qon. Ko'rdim uchur beribdiz, ha. Neft ximiya cho'ng yo'li qo'shniyada ravon deydi ko'rlidin. Rahmat. Onun başqa mavi Tursunjon ustamning nomerini avat etdinglar, qaysinglar deb bir do'stimiz so'rabdi. Tursunjon ustamning nomeri kerak bo'qaldi.
0: Mana. Eminjon Sayfiddin efendi, chochlaringiz sum bo'lib ketgisi. Yine uçurlar
1: qara maqsadni aptı da. Ey Adiljon, yaxshi maqsad tavsiya qildi
0: chimi? Uçurlardan shunda yo'l aytibdi, qarsak kaga uçurlardan.
1: Dolqinning uçurlarini.
0: Alloh baqayli.
1: Dolqin Ahmad deydi. Masla to'xshaydi.
2: Ha, yo'llaringizda zamira. Tirgiramiz boshlandi. Qadaraq yaqchi bildirim bilan tudolmoqdan tudolmi?
1: Bilan yaxshi tudolmi.
2: Abiyatni mushu sirimni o'qimadinglar. Ne ağrı bazı uranla sürükürüm. Yetip kaldım davalansam da sakayım gidek buldum cumanı.
1: Hem sakayı gitsiz.
2: Tak ağzını ulan. Şunda isil kabiliyet kinin olum ulan. Can cengen olum ulan. Ve uh planında kımamız var ya tepsiler.
1: Ne mi nokamız?
2: Ne mi sıla ağzını ulan. Menemez netimin 10 000 adamla sıla ağzını ulan. Şunda hoşuna tüteldir yayrat gibi cuman. Yayğa kimiyle çında, içilip çında, yumuşak sınırlığa avazını anlat.
1: Belen gel kız.
2: Belenlik yolunun avazını taptık, çantıklı, ne yaptın taptık okudik.
1: Belen gel kıldınız Dolkunka.
0: Rahmet Dolkunka.
1: Müş güzel, yakışı dilekler olsun. Programımızın müşnak menevi uzuk ip, hoşallık izdep tapalgan bulsanlar biz mühim kılıkkıgan hizmetimizden razı bulumuz. Tekin buraya mezmunuz okup koyulsak işlem yok ki Dolkunka. Ama hazır, evet ha.
0: Değil mi bu köp gündüzde Urhan'ı kırıp aldınız hem de cezim yok da Urhan'ı kırıp aldım deyiz.
1: Sizin avazınla anlayamayın, açtan bu kaldım demektiğe. Hem de avazımızı anladınız, hem de uçurunuzu koyduk.
0: Hop, Urhan'ı çıkıp itin hem de.
1: Urhan'dan çıkın hem de.
0: Ayrı durumdaki Kadir'den uçur yıllar da salamı riyasetçiler. Yürüki süretlik, yukarı süretlik taş yolga kirgende bikalık vakit emez. Çıkkanda bikalık vakitte çıksa pul almaydı o he dedi. Doğru şu. Saat toşkandan başlaplam. Küşke gibi buludu şu müddet. Çıkkanda ahırkı, akıl işbon kütürük ahır çıkkan vakti hesap buludu.
1: Nemde akıllıktı bu Kadir'den cikran he. Oyu bilu yaptım işlerini. Devettiniz sen başka dostlarımızın bilu aldı da paylanınlar cuma. Aşına buldu anlıkçıla.
0: Yine uçurlardan Adiljon Muşu doktorhana. Muşu doktor maşinesi bilen aile maşinesi oturursa vakaya yaparsa doktor maşinesindeki bimarı bırakış yaparsa mesuliyet aile maşinesi kilemdi o.
1: Bunu mürekkep işler bunu ya. Naydı inçkilik bilen emlek valini küzdüp durup, tekşürüp durup, kıpma kımmasa bizim yerde buludu bulmaydı diyemeyimiz cümle.
0: Hem de yol belge mi ben mi gel mi? Adette biz talep kıldığın iş şu alaydı vazip icra kıldığı attım o bulluğa abal yol birimiz. Şimdi o yolu hiç birimiz. Meyli kızıl çırak durayıl, meyli yol tosulup gitken olsun. Çokum yolu hiç birimiz.
1: Doğru.
0: Hem de adısının kep çıkışı kandak. Ya ki şu bimarın tuş içeri yandı ya başka bir severlik yüzbeğdim o anda onu mu kullanmayın?
1: Kastarlık bağımı.
0: Şekliki harap durup katına sakçıları buna ağır piyirdi. Cuma onu bak mürekkep biz hem de bir yedelikle fikir katlaştırıp ay kandak mandak dikil olmaydı onu.
1: Konu kalındığım badaben tarafı geldim yollar avandaydı o çoğun maşin şoförü rahmet. Kaşkar şehir taş hızlıdın neşiriyatka koşulun yerde maşallah köp tosuluş yok dedi Abdurim cevap bendim.
0: Bekir'e deydim ha dolkuna kaçtılarını bek yakış gördük ya cuma biz mi o yakış görürüz lakin manda ihbadlep bakmaptımız ben. Güzel yaş geldi diğer tas katmana Bekir'e.
1: Bizimki yaş geldiğinde yani YouTube ettik. Ha yaş ne? Magep'ten kusur tepi olan yani yaşlı mı YouTube etkili olamdı da be.
0: Yine uçurlarını şunda o yanılı yutma da korsak Kurbancan taksi eydeyme radyo. Ben bugürdün Kurbancan taksideydi. Her günü radyonu yaktırıp anlayayım rahmetliğe gidip Kurbancan uçurlarla bugürdün ha.
1: Tursunjon ustamning telefon numarini aytgan do'stlar, rahmat. Hammalarga rahmat, foydalangan do'stlar.
0: Ko'rli dunyoli xavri Shinghua yo'li va go'zal qimanga yo'llash qarishtirib yo'llar ravon deydi Fayzulla.
1: Ha, mana. Oyferning dadisi mana jing anglig' uchun ekanda, mana ana, mana ahvol so'rabdi, mana. Rahmat Ayfer'nin dadisi, uçur bir an.
0: Beymir aylanmadı maşallah, ravan, yollar ravan deydi bekle ya.
1: Buldu ya, o Tursunjon ustamın numarı tip bulduk. Hem de yol uçurları besanlar, ya ki meslet asanlar buldu, dostlar rahmet.
0: Fukanın numarını yollayıp bir anlayan Tohtay Efendi. Nim gep bu Fukanın numarını
1: yollayıp? Çokun Fuku Abdolunun demek istiyorsan, ne? Fukanın numarını yollayıp bekçe, siz aşı lazım olsa udullam, ciddiylam kilime.
0: Fukanlı?
1: Tiyensençü, kolay olsa tiyensençü, Ardoço Körük'nün astiko, Fambingüen'nin işçi de veya ki Şiyu'nun işçi de. Şöyle basınız buldu, ha? Hani Fuku etkili anlamadıkan olsa telefon numaralarını evetsenle hem de. Neyim kımak çok etdi, mesela alamdı, ya oranını soraydı ise bayan biz digem oran bu basınız buldu.
0: Doğru.
1: Ahet, lingling ba.
2: Günahını ma dozem, sanlık pa dozem, yol kevri. Maş küçük edin sancı karab mağa yönlük sancı kelçer havan.
0: Yeni buldu da rahmet.
1: Üç koy, üç koy, alt koy, alt koy. Dükünümüzde bas çürülgen mallar ba, digendekli tuğuldunuz Ahet.
0: Şimdi be.
1: Siz peyiz doğru yaptınız adıgın. Dükünümüzde
0: Üşkoy Cihk divite de o peşi de Cihk divite yap, benim gene ahırdaki meksedindeydi mesela. Bu maşı yerlik aşı ticaretçilerinin şu ilan bir iş iktidarının ayıcı yakışılığını bildirdi.
1: İlk o avaz rastasır kıldı, evrakı kaldığını çoğudak.
0: Mesela doyun şöpün kaldı mı, altın 3 sekot, 5 yedik 3 sekotunu çıntırsa ikim kildi deydi o mesela. Bunun kanda kızıkdıgan aşu bir mezmunni
1: kirgizdi.
0: Beşiği bir kirgizdi. Aşunun oqşaş. Bu yerlik ticaretçiler mi aş qaydını ollı burun bilip bolgan.
1: Bilip bolgan eken tuqta asli. Asli qılıq.
0: Mesela ötüp ketip basaq üşkoy, üşkoy, üşkoy dep anlagan eken. Ey,
1: toqta.
0: Nime üşkoydu? Dep diqqat qısa. Nime tallasanız üşkoy, nime tallasanız üşkoy deydi. Kızıkıdı da, niye talasam şu koyken?
1: Şunu okşayışla uçurbaydınız, Ahet, Lenglen ba. Musa Cinkam'nın avazı, ey Musa Cinkam, bugün hem de siz akçan iğir bir köngül büldemişsiniz, bulmaydı da hanımınız oktukça. Yazı hiç köngülünü ağırıttınız, ha? Kanda oldu ki hem de. Allah bakalım.
2: Ben 1070'ler, Adılca, Komza, Yaşıma.
0: Yaşım siz.
2: Hoş geldiniz, güzel dostum.
0: Rahmet sizge.
2: Менің айлым оқытқысы адыдарсызын білесіз.
1: Мұбарак осын рас.
2: Мен бұ айалымға бүген байрам ке. Әлге үшкі баламның мектапқа әліп маңадыға вақытында кеті бұрынар түшкәп бүген бейшелерің ұзын төйгін ба дима? Дәтті?
1: Демедік ма?
2: Нені соғы қылсам бұна адылжа.
1: Аш 40 грамлық алтын білезіктен бірін соғы қи Yazıcı aşı ılıkı bir tıkkan kütüş ve kalırdı boğan köngül ağırıqlarını mı?
0: 40 gram. Bir iş oyalı erler oğabbetle saladığın gibi kıldıkken size mağanın bir...
1: 4 gramdan ağaç açın boğandan.
0: Mağanın ehvalı kanda. Bu ma bu kanda. Bu kanda. Demeyiz de. Karıştıran mükette oylamayız lan.
1: Elkıda bir gep bak o tapkını gül keltürer, tapmığını bir baş biyaz de. Hem 40 gram de koyduk. Tap alırsa 80 gram mı ividido. Tapamız ya 4 gram, 4 gram boğumuz 4 gramlık bir çıraylık sözdün ya tamak apasa.
0: 4 gramlık mı?
1: 4 gramlık sözcü. 4 gramlık tan oldu. 4 gramlık tan oldu dağın, 4 gramlık altınlığı tan kirli dağın bir çıraylık sözle.
0: Söz gaptın 4 gram.
1: 4 gram. Cümlap kakılım, cümla mısa cümka?

0: Şen uçurlar karabakaylı boran taksi deydu. Şihun garbi yolu ravan uçur birenme işim sıkıldı. Kızılcırahtı doktumay deydu.
1: Oğutku çöp kasam öptü kemen əsle.
0: Kanda deyisiyiz.
1: Bir gün 40 gramlı kokula kemen. Asiyan oşuray.
2: Kondızay.
1: Koktu ettin mi?
2: Bir okusa bayram 40 gram altın bileğini soğuktu. Bak bayram adını soğuklar kondızay.
0: Şu he?
1: Başka? Başka vaxtlarımda 50-60-70-80 gün çıkımız değil mi Asiye?
0: Nurdan uçurda yol kavri yan en yolu cili de asadın yandan bakıcı karab mangana maşın köp tosluş var deydi o.
1: Bugün ben keşke 107 kilo yetküzüp gül üzüme deydi bana Nungmin baba. Manday gül, sebde gül. Ma gül degen sebde gül, bek çıraylı kay bu sebde gülün rengleri. Beymir Jomper taraflarda yollaşımda ravan deydi Bekri, rahmet. Fıkıdıkla anlatam sizler, fıkıdıkla. Abdülkerim oğulcu taksi, akçan altın doğruluklu yakıldınız da siz aşu. Tatalapla yakıl size, değil
3: mi? Abdülkerim yakışma, kumzay yakışma. Kumzay kamanyan ola kesti. Abdülkerim şifayı ola kesti bana çakmak enerjiydi. Yansın yansıydı.
0: Yansın.
3: Nerede de birikiyormuş. Teşkilini sanmış Abdülkerim.
1: İlik makşını anlayıp verin ağlığı çakmak köyüne kiyip ise. Degendek. Aşınakçılar anlayıp etsiniz mi? Şüphallının hissiyatını düşünsünüz.
0: Yigil oğludan çoş. Melhemini ne de asam bulaydı, Abdullah Kuttenkab.
1: Aşı Adılcan'ın gelip seyri karosluğu çiziniz be.
0: Aşı da asam buldu. Aa, o ilk hesel. Siyadan.
1: Yepbeydiniz be.
0: Ya, o şu yediğen nesli karosluğu. Esliydi mi? Meğizinin küyü kim al? Hesel, hani kendin nimo, Sıncan. Yani kar günçlü.
1: Tuğumdan.
0: Aştırak bir nesli, yediğen nesli var. İnsan şunda tatlı. Onun nangı sürkep yapıp dağılınmaydı. Çıkıp yediğen nesli yasakan demekçi de. Şunu ben çıkırıp koysam.
1: Şiyancılık bir hatar demekçi de.
0: Yeğ, yigil olduğun da asak oldu.
1: Onu mehsuz yeyme de durup ilip. Ama bulkuk sürkep yemeysiz cümle.
0: Çaş melim, yigil olduğun çaş melimini nangı sürkep yemek çabdılakam.
1: Şundayım, çük tamakka bir kesim nangı milaplı yeydi. Keşik tamakka bir kesim yeydi. Şuna ola.
0: Şunu ot ıslık gidip bunu kadar kesip gülen anlıyor.
1: Musa Cankam'ın abazı.
3: Hey Kondizay. Dünya kendi tek çoktan koyup uzmandım.
1: Şundan.
3: 40 gram altın destiyat onlar.
0: 40 gram altın.
3: Magiyatını kutlum Allah tanıtım. Ben kutlum bu adım mektap diye.
1: He.
3: Bu
1: Hey. Acep kektim hemen he.
3: Kondizay. Kondizay.
1: Hey, köyünüzü hoş kılattı mı?
3: Kondizay'ın heterlikke.
1: Heterlikke. Hem de bu ilk arzu arman bu kaşka Musa Cinka. Bunda hıyal, ümidimiz bu kaşka hıyalını çok çok koyduk. Hıyalını çok kıkan gibi bacağımı kanki. Cerimanı ağımı kanki çok çok koyduk. Emelge işip kas hoş yok kılamız. Emelge açmasa hıyal oğan gidip oturamız.
0: Hazır müştepte 40 gram altın. Bugünkü Huangjin altının bazı 954 gram.
1: Ne diyeyim buldu hem de.
0: Zhou Dafu, Zhou Shengsheng diye danlık altın dükkanlarının 40 gram altını 53.000 koyuyor ki.
1: Olay.
0: 40 gram.
1: Olay şen.
0: Ben okutuşlar bayramda 53.000 koyuluk altın soğuksa.
1: Erziydi cuma.
0: Erziydi.
1: Erziydi.
0: 4 gündeki Semba Funicek ile.
1: Ha şunu okutuşlar.
0: 30 gram hep koysa yamanlap gitti de akşam.
1: Okuçular bayramı ütüp gitkendin kim bir yüz kanda bayram yokken ay erle. Sileğime pürset cüm ama Allah'a da pürset yaratıp edok. Aş kilajın sen bağıca yüz kanda pürset yok kesleği ço. Suğatla kıgınlık ekte akıcam bizge.
0: Bir işimiz işip kakan ki.
1: Bir neslan ipeğınlık ekte akıcam.
0: Osmancan deydi, ben öyde ayağım içtin ki bir polo itip bireydi gen. Lekin göz sebzelerini korup, su koyup, gürüş salamdığan da ya kaynağın denken gürüş salamdığan da mişek egen de ezip gittim. Bilenmeye kaldım.

0: İtipes yeplam cürüp tükenme müşakegen turup kalın derhal bir meslete yürüp yetsanlı kazan kaynap gitaydı dedi.
1: Kalem kağaz ilana Osman Can efendim kazan kaynama kaynay dedim ha kaynay dedi ya vaktim 80% buldu yakıca hazır. Tuvakını yipip bildim lan. Anan denken
0: gürüşünü
1: toktap durun. Tuvakını yipip lan aş kaynağı orup suyu tüyüken denken anan denken gürüşünü sepla aş iliştirip deyilsiniz buldu.
0: Denço efendimi de açar polo dağıtıdı.
1: Eşşom işte kalayım kalırak da bensiniz bek ügünü var bunun için tamak yetimi de cepat tatı kalıdı. Ay ayalı esun cepat cepan ayalı tasun neyim kalıdı ügünü. Şun kalayım karak da bedim.
0: Ösümü keserlikler doktor hanısına aldıdı maşın cekteydi
1: ha. Ne ben kutsu ravam. Vuy aylan ke kaptı aylam deydi. Nurgun ayalı ba gerçi uht koçuluk hizmetinin kambısı mı? Ailede. Şu mektep müdürlük hizmetini öte avatkan de. Şu nurgun erlerini özgürtü atkan. Bana bizim işte canlılık derslerini bir atkan. Şuna o ayalanımı biz oktukçı deyip karayımız deydi şirali. Yakşı şirali. Namunluk birinci derecek erde siz. Beşinci başlangıçtan aldığı yollar şunda ravan deydi. Şaşımırının aldığı yollar ravan deydi. Ne mundo xatırlık yakıldığın sizde. Müşne emelge aşır üçün tırşalık köstünle erle. Onun kımısı mı şunçilik tırşalıkla köstüp yığıp mında bir ayrı üçün.
0: Hoş, yine uçurluğa kadar bakandı kimse?
1: Asiyan uçurluğa.
2: Bayanın doğaya hangi tutup mı? Şefon doğma kişiye kızdan.
1: Rahmet. Açık boğan bile isil ye bu çörük lavatımız ve açık yesi. Yopurğunun açık yesi de aylanıp bizge güzel manzaralarını bekirle batkan Abdikerim efendimge rahmet. Yani uçurladığın Mehmet Cinkam.
3: Kamradın can, sonum kumzay, anda ağlam yaşım o.
0: Yakşı rahmet.
3: Ben El Nuri'nin köy kurucuda şöyle ikvatıdan, şöyle etkes, radiyallahatınan.
1: Yaxşı yaptı. Ey, noç tamakaymış öyle. Amırak mısınız?
0: Şöyle, ha, amırak.
1: Bek amırakçı mı ben? Bırakıl peyzi, zırhların çıkarak sasa. Kunduz ay radyo ne? Üçürü temtok ya de. 40 altın gram, 40 gram altın üçün bir tırçalık gözetmeydi kendisiyle erley. Oy, bu da 10 gram da bize çürüp birey bu da 10 gramı. 10 gramı mı gınşıp bir
0: Onda olsa dostlar bugün bir yetkizip koyduğun bunda bir peyzi iş var kıran konuza da.
1: Allah bakalı.
0: Bu şu şembi günü. Dostlarını biz
1: nensenge
0: teklif kılmakçı.
1: Da yakşı.
0: 9. yani 12. bulamda.
1: Doğru.
0: Ögüllükke şembi günü. Mesta kofi. Nensendeki mesta kofiyi bir bakalla var mı dostlar? Mezirsin ait güzel,
1: için
0: ait de bu şu
1: romantik bir hale.
0: Doğralık meşhur şansın üslupta laylengen. Nait çıraylık, nait azade, nait rahat duygu bir dağın ademge. Nait yıkışlık bir kahve kanı. İçi külümü mu nait çoğun. Hani kendi bunu aldığı çıksanla. Nait güzel tabiatının menzirsinin huzuru alalıysa dostlar.
1: Bütün deldirak yeşildir.
0: Doğru. Bulup hem de bu Benfango. Örümçün ayası Benfango'a caylaşkan yine. Bu şu Daşago'nun ikini var o. İkinin buyuğula. Buyuğula caylaşkan karısanla. Bu şu ken ketken bu şu cenubu tağ menzirsini görüp huzuru alalıysa dostlar. Mestan'ın hem de bugün peşembe. Şembi günü biz. Ama şu çüşke yakın şu yerde bir vasıtı görüntü çıkılımız dostlar.
1: Hem alaylı gidiyor mu dostlar haber alaylı eskerti versek dostlar. Şehir içindeki kahve kalla çay kalla da çık oturup huzurlandınlar resim şüp tak akıldınlar. Lekin şehir sıttı da bulup onun için en sen taraflarda bunda kahve kanı.

0: Dostlar, dostlar hazırlık bir ilanlardan sunamdık.
1: İlanı sel durup sunaylık, yeni uçurlar yaptı. Uçurlar da yenilip, yani etkisi yürüyle.
0: Koş.
1: Bilyarı yedi onun uçurunu alaylı.
2: Bede abi, bekle yakışma aldık. Bakınma kaylık olsun.
0: Yakışım ses.
2: Eski ayalım bu kaydımdan bu marak olsun sen. Yeni bayram bir de kim ola? Muallimle bayramı okusunca bayram marak olsun. Doktorla okusunca bayram marak olsun.
1: Turmuşta nurgun şu okutkuchi bu kitim bu kitsiler de bana demekçi de siz ha?
0: Doğru.
1: Rastcuma. Balın terbiyeleydi o. Üyünü başkurup, üyün terbiyeleydi. Erlen terbiyeleyip okutkuchi kütpara da bu ayarlan hamisi. Açıkrak içimlikleri bağım odup. Aşk kahveni açıkrak demletküsünüz buludu. Mr. Şu.
0: Açık kahve içsiniz, kar kahve içsiniz.
1: Kar kahve,
0: he? Her kıl meyve içimlik, o bu bende. Kağını kuzunuz, şimdi açıktan işte olamışsınız, Mr. Sobs. Açık içimlik kamerak gelsiniz, de?
1: Şun değil mi?
0: Laz te açık su, tanışıp içsiniz olmam, laz açık su ne? Ne belenkeli te.
1: Şıkıp Yusufcan aşu, mesmesta da pinyin arıbı bu içe, doğan kısınız buludu, cümle bağlı.
0: Mesita.
1: M-E-S-T-A. Bu kadar Mehmet sınız yüz bebet bürümüşsünüz ki.
0: Ya üncülükün tapalaydı. Sıcakın ben cesirde yaşayatkan ballı.
1: Dalkan sesi de kaptan çıkıdı hazır.
3: Adılca adı tüşlük ulu kanda avan ulu salamet tutanlama deş.
0: Sıcak mı deş, yakşı mı deş?
3: Kanda mücazan ulu abdan tutanlama deş.
0: Yakşı deş.
3: Şu tabak yemi dağlar da şaksın şu tabak da bizim tabakın bir canlık meşgılı var demez bana. Hayat intihar mitka hak olsun yakışlar bile bir intihar ödep gelsin der bana. Adaş bugün gibi okutuşlar bayramını tebrikle dağlamaya adaş bir sizin okutkan bir oyda kısmı yakışı kısmet çıkışan sayacı bağı okutuşanlığa bir rahmetle dağlamaya adaş. Çiçlik madaş abdan da dağlamaya.

0: Voy yaxşı, Adiljan Tijle, Qurğunjan.
1: Yaxşı edeş, salamat edeş, mübarek olduk edeş. Hepimiz oxutuqçuların bayramını çin dilimizden təbrik olduq edeş. Rəhmət sizlərə edeş, rəhmət. Məsləhət göstərkən anlığa, yol göstərkən anlığa rəhmət, əskərkən anlığa rəhmət edeş. Üzəngil tijlik tutdunlu edeş, tamaq yedunlu edeş. Sizin bir cavlayan bir oxutuqçı sizlərin bayramını mübarek olsa edeş.
0: Xəbi yolravan deydi Seyfanın uçuri, Maumin Huaji tərəflə yolravan. Cididiki qazxanda normal qaz bir vatıda ücret maşınlar yox deydi Nurnun uçuri, rəhmət. Mau Yuhon nəlu qoşliniyə tərəvan deydi Abdurrahmanın uçuri, rəhmət. Yəni uçurladın, Rozcan.
2: Salam, bir mənə cizdə tabizatı, yaşını qanda ağımları, cizdə yaşını.
1: Yaşınsız. Yaşını
2: dərinə mübarət bolsun.
1: Rəhmət.
2: Kışta bir yol karıyorsun, kışta şükür noktakonu aldı, köldüm, koşun üstünü var alınken.
0: Oldu.
2: Rahmet.
0: Rahmet. Özü halına uçurayım.
3: Bir de tutup, Adılcan, Kılıza'yı kadrak ağlanan yakışım uçasın.
1: Yakışım ses.
3: Yolu sürdürüyse. Lankar çizim mi? Dundalyan bir keşkaşın sensi üstün yollar rabda var mı Adılcan? Bugün bir radyo anlatıkan bağır, okusçularına anlamaz kalınan mı? Okusçular bayramı mübarek olsun.
0: Mübarek olsun.
3: Adılcan.
1: Rahmet.
3: Azizcan.
1: Öz halcan demiş oldu, öz halcan. İşçiniz pişip kaldı mı demiş oldu. Kimde azar yediniz?
0: Devletine. Devletine demiş oldu. Köylümüz gün devletine. Adıl da sana alıyorlar Ravan.
1: Neydi?
0: Şirali'nin ben falarcık gəyəm ona. Mihmalarımın 38 koyuluk kaşkal lampon kanda qaray siz deydi Jolyan Xondur.
1: Aldım gözümde karayımım da o karı bitip çökünü yap iyileştirip tazım da ağzımı kısayıp aşağılap şitip yap de oturup karayımım.
0: Eğer ma teşit otdağın bosa havalık. Çokun bir közeynik var mıydı o kün tosu yudağın közeynik var. O közeynik de mevetmeyi şuna ola odul karaya verirdi. Tamın titislah buldu dep cümünde.
1: Lüdavan yolları yaravan deydi o.
0: Doldu rahmet. Onudun başka mı bu Abdurim efendim ne uçuruyor ya?
4: Buraya 174 oldu yol kayalı. Dostum yolu, Aydur'un yolu yazdım. Rahmetler yolu yolu tarafı aldım. Bir tarafta yakın köpek ama tutayım.
0: Oldu. Kaşkaya da kaçan asli kilolup Kaşkaya normal çıkıp atıdı o signal normal. Masayat ki ayım nisemin orama amamı sılsıl deydi. Alımız sel durup saat 15 yoğanda aramalımız.
1: Onda az dostlar bir köydün birini sunamdı o.
0: Çıra yeri buldu.
1: He?
0: Çıra yerlik nakşladın dostlar sunsak. Nakşanlığa aş birimiş bugünkü yakşı avada. Aptap sunduğalı aptap sunğaş. Aptap sunmaydı kalımda. Bir hatalık dikkat kılmaksanla. Buldu mu?
1: Merhamet dostlar ağa izle.

0: 388 yıllık Abdul.
1: Bombadı mı? Ben hazır çıkayım. Siz Ürkeşcan, siz ma tordaşla deydi o. Anlıkçıla. Ürkeşçe aldın gittim bir hasta köz uslu inep begeyin bir usluk nakş koyusu bir oyunu sağla deydi. Ürkeşcan.
0: Makul değil, teyirlik olay deydim.
1: Teyirlik kılıyorum hemşe, bak vardı peylerinizin sözü yok.
0: Baktığınız için değil mi aman da usul oyunsunuz dostlarımız diken şey yakıştı leklemi
1: durur. Akkudak kılıp balet usul kıymanızın kegeç durun.
0: Andas Azimgül telefon numarınızla isminizle evet mi oldu? Telefon numarınızı evet mi? Bulun ha. Bugün bayramlık siz gibi mükafat verelim. Yeli yana şu ne kadar okutkuçlar bayram boğan anlıkçımızın bir mükafatlayımız ha? Mükafat, bugün çık dostumuz mükafatlıydımız. Ben mükafatını lık ep geldim dostlar. Bakağı yokumayımız mı da? Molusulluk yokayımız değil mi? Hazır kayıtkili, yeli vakti koptu.
2: Jongo telegrafının teyini akıl karançıqı. AI akıl közdüş ve ailge karıştıkı yakşı hemrayınız. Yaşanganlardan turmışı, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdeleydi.
3: Bütün küllük ahvalını AI arkılı kulaslap, bir buyruk bilanla közdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sizin hatırınızı tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Teyini şiriyen abditalını içip, başbettiki teyini akıl karançıq közdüge kirip, akıl küzüşünün kolaylıklığını sınap görün.
4: Bakıt ve kuşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
5: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
4: Öydük çağılarınızda sizge kuşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
5: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüş ceryanıda yolukkan kıyıncılıklarınızge yerden bir eligüdek emrayınız bolsun.
4: Radyo çastotanızını 107.4 doğrulanda çehrinizni tebessümge toldurup bizge hamra bulun.
5: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yakısı buluşka tırışımız.

0: bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt top sırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşli kişiladın bolaylı. Anla batkınınla 174 Katnaş Sənət Radiosu'nun bevasta anlıqalı batkan yollarınızdı biz Hemra programımız. Yollarınızdı biz Hemra programımız.
1: Yollarınızda
2: biz Hemra.
1: Biz Hemra.

0: Şuralara dağılık karayımız ha. Dostlarımız şuralarını yanılıp, manga izler, yakış paranlar, cörüp ağaç, esil nakış, köy müzikler de uzun ağaç manga izler. Her bir vaktan Allah hoşallık, bir hatarlık kit olsun diye ümitli biz.
1: Şunlar, Şincan var 1074 devamlı, sizler için bana hizmette. Ulaysa, dostların kegen yolu şuralarda niyet güzeyle, Nur.
2: Karayızda tepetetine yol karbiyle, min mifacidin işkin saçkaylanı o çıkıp hazır. Şincan, her bir yolu çıktım yılla. Hoş şanlısı, şunlar ağaç yaraştın.
1: Buldu.
0: Buldu, rahmet.
1: Badam taksideydim ay, yeken. Halkı hükümetinin aldığın şimal tarafı karap mandım yılla. Şunun da ravan deydi badam taksi. Dunkhan Sıçan taraf. Dunkhan Sıçan'ın aldığı koşuluyede maşallah sel köpek alay tutuluşu yok deydi.

0: Can tərəfə buldu. Konu xoylayın tərəflərimə yollaşın da ravandaydı. Bəkri, rəhmət uçurunuzqa.
1: Buldu, rəhmət.
0: Salam, ani minəvətdi. Hə, mə Fokanın telefonumu redəb. Salam, rəhmət uçurunuz, bəgən təmiləgə numarınızqa. Bayam, kim sorğan? Asiya sorğan mı? Ay, Azim gül sorğanız. Bək isil aşxanıla batdi, bir basınız. Bağınız, yeni bağınız kep gitdi, Adilcan deydi. Bulbul qoyadı. Biz nənin gibi bulbul qoyadı? Nəyə basınız, yeni qayıtıp bağınız kep gitdi, deyip siz qayan tavsiye qılıb atsız? Bulbul qoya, hədə? Nurunun uçuri.
2: Bir tek, ben şu an şişliyle okuşuyorum, seçimler avantiyada.
0: Bolu rəhmət, Kaplan.
3: Adilcan yaşın bakımıza, yaşın ama yol kabrı. Anlatsın, insanlığın neyse imkanıza yanılmışsa. Kazanma o karatman kaynışsın, nasıl yaşam köptüler.
0: Buldu. Barış oxutquçularının bayramı mübarək olsun. Şundaqla özümün doğulğan günü, anamın cəfat atqan, min tuqqan günü mübarək olsun deyib səypidin. Doğulğan gününüz mübarək olsun. Əhmiyyətli bir günlə doğulub sizə. Yeni işiniz mübarək olsun.
1: Xoş bayramda. Abdullah Xotan kəmliyini aldıqmı?
0: Anladıq. Şinxaq deyimə, şinxaq bir kəsin bək isil tamaq
1: xanlı bək çıxı deyim. Məsələn, şinxaq, küçağına atırabildik məsələn, axso şinxaq, yeni nə yıqın küçağa? Şinxaq, avad, şunə ama. Şinxaq yıqın, yerim saati. Şaya.
0: Şaya, şinxaq, şaya.
1: Aşaya basın buldu, dəpər bəqin lan qanı.
0: Qanı, Nur.
2: Şimdi qo, bağçının aldırı ki, yollarım qoşuyorum, istimlaşım, azıraq çox gəlifin fotoğrafı.
0: Mehmanlarımı berib kelayotdik kida deb shakirjon buldim. Qolsaq kelganda shu o'z jilliq kutdi-da o'zim shunda. Qashqa shinka yo'llari shunda ravandaydi Abdug'aniyning uchri.
1: Tanliq to'ng yalludan to'zchang yo'llar ravon kelaydi.
0: Ma u nanxudiki Tianxin gungsi taraflar yo'llar shunda ravon kelaydi Bekrining uchri rahmatda. Salam nimdaydi yechu dinayne. Mumamning bayramite muborak deydi. Ау, мистаның джибосы біз чоқым дензен қып, ашу,
1: қып тұрмай, тәп
0: қылады дензен қойтымыз
1: дейді. Әй, яқшы, яқшы, шәмбі күні мәста, нәнсенде мәста кофе, мәста қақва қанысыда. Бейвас көрсетші ба, достылар шәмбі күні мүшінат жағда, ә? Көге әйізілі, баға әйізілі, бірлікті ұзыраға әйізілі, ұрық тұққан дос бұрадарлар басаңлан болды. Әр аял, балланы басаңлан, балла ойнайды, ешірліқнің ішіде. Tiyanşan daşağı konuğun mənzərsələrini köyəş, şuna ama.
0: Şundaq.
1: Bək güzəl, ayada oturab da. Yəliymişini buğurtub. Qızalınqa, taqı qarab otdasanla, şunla adıqına çıxıdı.
0: Adılcanın kündün günü yaşları kitbağanın mənə məxbiyyətləgini dəvətib saldı də. Aş güzəl yələyə görüb, adıqlar.
1: Maycalayımız.
0: Üzümüzgə toqqaçılayımız. Energiya toluqlayımız üzümüzgə.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinudu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uyu girerleştirip selinudu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Dostlarım, devamlılık programımızda uçuru yollayıp katnaşanlığa təklif kılımız. Qaysı yollarda ketib atsa, dostlarım da çüşlük katnaşının mı yuqur pəlisi körüldü nurgun yol biləkləri de. Şu yol biləklərin uçuru bəsanlığa ehtiyacı dostlar paydalansın. Çüştəmdən mə şu umaq balırımız tamaqqı çıxan vaxtıda şu məktəb ətrafıdaki yol biləklərini ötkəndə dostlarımız sürətini asıltıb, bexətəlik diqqət qılıb yol yürüşünlərini alay tavsiye kılımız. Hem de katlaş kaydıyan soru edilen sual mesele bu motor koysanlar bulu da. Şincan 1074.
1: Yoho nello hoş liniye duravan deydu. Kucağda tamığı okşaydıgan orulla köp. Mesela Zepper, Ovan Muza, Tembek, Mestane, Nezerbak. Alican bilirik yeme.
0: Kucağının tanımı ne?
1: Ovan Muza, Tembek, Mestane. Nezerbağ diyen. Bulduk ya. Çoğun aşkallama mı şu Ali Can? Çoğun mu şunda? Şunda aşkallama mesle.
0: Şunu sakla bakalım. Hmm. Akhet Canba.
2: Doğru mesle bu da yok. Sen şerde yorum şakla atmağı yollayış. Diyopuk geldi.

0: Diyop görürsün ma şu mortetan şeritle yollara var.
1: Bolu. Şora rani, men silani bek yaxşı görmen, programmanlarını yaxşı görmen, silani bek yaxşı görmen de be. Abdurim efendim. Bolu mana. Şepin xaq diyen denzellerini kılıp, baya mazıraq turdu mesele görülüp tur üzlü qalgan dostlar. Malı şepin xaq da oyundan çıxdı qalgan dostlar bulsa, qaytadan kırıp kösanla buludu karşalımızda.
2: Ey degen dostumuz var, mehmanlarım şey senlik adresini bu şimdi yazıp koydum. Fucuk, doğanlı kılığına yapıp koydum. Siz yine de pese yine fıkanmayız.
1: Nur.
0: Rizetli tetrezetçiler yukarı bir ay. Hoşan Bilo koşuyorlu sıralanken Hoşan Bilo de gazla normal gaz verip de ölçüre tınma şey yok ya.
1: Oldu rahmet. Özhal. Özhal siz cihli keple okutup doğa Özhal.
3: Bağlan çünkü seni aldım ha bağlan biz oturana aldım geldim yollar ravanca alacağım bayağı meyve bitkinlikler var. 60 kilim bir adım ya. Aa, yüzünü aldık ya bunu daha şöyle bir tutan kokusunuzla kokusla bayramın tabiriklerinizle bir geç yıldı. Bette. Daha para böyle düzenlerden okusulukla kokusuna ne kadar ulu insan kirlikine eskilip değiştirmek de var. Kolumuzun kersen kutu ustazlarımızı yaşlı kersek bulsa. Ben bir kere akrelenip kaldım abi ya.
2: Şunda mı o? Ben tekniğim boğan öyküle ölen azarlaşıp bakağı şey de hem de. Ya Kıpçan Kışka Erdurum yolları Rabah'ın kendiydi o.
1: Buldu. Mecit Mehmet'teydi.
4: Salam, biz yetkisi katmaş. Radyo programımızdaki bağırlık yoldaşlar. Musul Aftan'a hayırlı olsun. Şimdakla Musul Katmaş programımızını anlayıp bağırlık okutucu yoldaşlarınınki bayramını kızgın tebrikleyemem. Bugün YouTube'da Enzir'ninki 30'u 10 koy. Yani 10 koyga 30'un bir vatı dostunda yuvar. Sat serif pişik ketken Enzir.
1: Ucun.
4: Enzir yerga yoldaşlarının YouTube'u silip yer geçişini ümit kılınan.
1: Dik gir YouTube'u yerip gireyim ben. 30'da. 10 koy 30. Çık bir ütpek.
2: Muşu mal sayfa bir gekipti. Muşunun muşunda iş kısılı kanda karayışlı mesela. Biz bayatın mavo.
1: Bir stakan kahve okuyma?
2: Ee.
1: Bir stakan kahve içimiz de net stakan mayını köyüdürüp yenip kilimizden adım.
2: Ee. Muşu gip kanda karayışlı mesela.
1: Dostlarımız bir fikir katlaştırıp baksın mı? Bir stakan kahve içimiz de bir muncu mayını köyüdürüp berip kildikemiz depto. Dostlarımız özanlarının oylağan pikirlerini izpekkanla. Toğır köysanla toğır köygençe, toğır köymesanla toğır köymegençe. Meyli qay, nemen oylağan bolsanla, şunu izpaksanla, ahırdan ikin dostlarımızdan şu inkasarlıq birleştirip, alkin biz mi özümüzden oylağanlarını depakaylı. Şahsan mağın koypasa, men şu mayını köydürüp, maşinini haydap berip kilip, içip kilişke men razı. Çünkü bayam degendek şu biriş kiliş yoldaki huzurunu sürümüz, şu jarayandan huzurunumuz, yani birge kim bile barısız. Kaylatıq özür yağız berip şu yolğuzluktan huzurunup kildi qala mı ba? Dostlar napırıp, dostlardan huzurunup kildi qala ba? Atanlar napırdı, kahve içmişsiniz, sap havasını, menzirsini görüp, ay şu diyen top doluk energiye o hem de. Bu şimdi kitap durulay. Kağını dosturumuz diyorsun ha?
2: Mesela bir stakan kahve ya bir stakan meyve şerbeti diyorsun ama. Ya bir stakan bir kutu kongen şeyini bir misal kaldı.
1: Yeşilim.
2: Bir stakan sonu koyup lan bir stakan numa bizim bazen ben çıkıp binanın pest oturup lan bunu da işit. Gop götürüp kıyıp ağzımın etiyip yenip girsem buldu. Şuna ama. Ya bu Musa, idarını aldık yolu çıkıp, bir kette bir orunda aşağıya oturup bir stakanın suyunu içip lan, hop aptuzu çıkıp mağazam buldu bunu. Dikkat bir stakan suyunu güzel bir tabiatla koyunu dikip, acayip bir menzirsi güzel, çıraylık, kuşlar sarap durup atkan, aptap şunçilik güzel.
1: Şildir şildir sulanın, avazımı bak.
2: Bu şundak bir çıraylık yerde, lirik, müziklerin arasında oturup bir stakan suyunu içsem. Adem gibi olan tersiyle ikisinin, kayısının evzel. O yüzden seyirci çok sağ ol demin.

0: Market miydi o? Ancak çıkıp gitmeydi. Dükkan kar bir stakan sonra evde işçi yutup mansak buluyordur dedim. Ayağılık azırak marketi de inek doğru. Lakin tabiatın güzel manzarası, huzuru, rahatlığı,
1: sizge
0: bəgən tuyğu, sap ova, tabiat. Bunda cahide iç sizden bir
1: stakan. Aş huzurunun hemisi haksızda sizge
0: nesbettin. Kayısı bekerek yakışı bulu da erziydi. Oylap yakın olmasına.
1: Bunu pendi noktadan oylap mesela şu sayfa. Tordunuz da baksanız buludu. Belki aşu yer berip şu güzellikten ya ki şu bir xil aramlıqını siz istep kubul qıp kelgen bolsanız sizin neçe gün çınıqqınızğa tang buluşu mümkin. Neçilik ilqi sağlamlıq yemekliklerini yiyiniğinizğa tang buluşu mümkin. Kütünüğinizğa tang buluşu mümkin. Bunu siz manda hesaplaydıgan bolsanız qaysı sizge taqı yaxşıraq, eğirraq toxtaydı.
0: Bunun için galiba
1: çönmedi galiba.
0: Aşağı göre takkara bir stakan su içecek. Cirurumuz çıkıtamda da boyladı galiba.
1: Şu, tanıştık hep de. Aydın keşlenim dedik anla bak Ali.
2: Dağılama adıcam. Bunuza yaşıma.
0: Yaşıma.
2: Ben bu şu okutukla bayramı keygen kılığına maş tak hubarsız maş kaldım. Şimdilik eskuru görsün diki. Ve ızvası da şunu da yaşı okuyan değil mi bunu sen? Şunu da kanda oldu kim çekinip gittim. Ya ben özüm yaxşı okumadım o deyilem. Ben kallam bir üçür bu kaçta ahırdım. Biz okutan malımlarla bilim şeyi sakaçtım o ama.
1: Esta.
2: Gördüğüm bilim kanmayı şu yaşlı sayısını takat bilemedim. Ben şimdi böyle okuyan balıkıncım ama. Hem severli zaten kimde bu? İnsanlar bizim de sorunlar.
1: Oqutucularının min tərbiyələyən səviyyəsi yetmədi mi deyib de aydın keçlədi. Mənə tutduluq şənçi də mənə. Aptaq bu çıqqaqlanğan balamış aydın keçlədi çö. Aşın qulcunun ən gözəl tağ bağırları degan çiraylıq mənzərələrə verib stak bir stakan qəhvə içib gələn balamış o. Qalışlay şo. Ha, Çinfin yolu qoşulğan Ravan deydi Adilijan ismli dostumuz. Ha, mən Мен тоғырлық параңқы батқының, немі тоғырлық параңқы батқыныңланы білмедім, лекен шу гүзел мәнзірлік чайлағы беріп келіп, мұнда мүңіні арам алдырушыны мен қолдаймын. Ашыныңы мен бек амырақ. Ашу егі беріп, еріқның сүйіні іссен мұй есап жұма, дейді мені. Яқ, маның бір чаба қырас. Қайқы әміз еріқның сүйіні ішіп кәсен мұ мен разы, дейді мені.
0: Pingloncha dunyoda 8 milliard nufus var. Her kala der kala her adamın özünün oyluğu özüge toğra.
1: Xata degenlerini mi biz ilgi inkar kılmayımız, kollayımız? Çünkü adamın kızıqışı oxşumaydı, huzur eliş nesi oxşumaydı. Belki mi kalının ma bir tezek karaptır, huzur tapalaydı adamla buluş mümkün. Bunun gayı külmanla. Lekin rız, aş tezek karap, aş kent dalıda, aş tezeknin puruğunun huzuru alalaydı adamla buldu. Manda teklik sakçı. Şu an, huzur ağalanı mı kollayımız, huzur amağalanı mı oxşaş kollayımız. Tiyanşavan kının aldı da yollar ravan, Seymaçan tarafı yollar ravan dedi Abudu'nun uçuri. O kayıqva degen belkim şehir içi de simi buludu, uyayık mangandaki tuyuğu oxşumaydı. Berip giriş yeriyende arıqıl mənzirlerden huzurunup, kalla aram ip kalıdu deyip oylayman dedi Nur Mehmet.
0: IP. Ne mu? IP. Okuyamadım ismini. Mence emmedemden istimal karışı, göz karışı, hani kendin kıymet karışı okşumaydı.
1: Doğru.
0: Bazı kişiler yaşayan işine yeşirken dedi. Hani kendin şifan son da zirankı havmeyde şu şan, çoğdağı sıcı de kuyla dedi.
1: Doğru.
0: Bu yönü ben bir istekan kahveni için 5 stakan mayını köydürüş ki
1: razı demdim.
0: Razı. Şimdi ama gerçi o tazelendim mey. Şan şu yol meydi hancin deydi. Çocuğunuzu ciddi çinşü. Ne bir degen peyzi gepe pe. Romantik balıyken deyim bu. Çıraylık yakıladık.
1: Salam ağamı deptu. Hem edemnin keypiyatın tanışı okşumaydı. Minin için arzuydu deyip karayım edip. Bu hem siz şahsi karışla dostlar. onda da otur, onda deyip tu, onda degen bile deyip mandalık inkas kımağla hemiz özünün şahsi kararışların deyip atıdu. Minancıma erziydu deyip karayma, çünkü adamlarınınki kayıp yatını tanışlaş usulu okşumaydı.

0: hətta bir neçə tal üzümü yeyiş üçün alaydı turpanğımı barəməz. Şunun oxşayış turpanğın beriş cəriyandan urğun may köydürməz. Mişdən oxşutub qaldım mən özəmcə. Şu cəriyandan, şu mənzirlədən huzurunub kilidikəmiz. Ərziydu, dəbdu, salamın. Davatqını, ya?
1: Quduskamın mı fikri şunda? Mən bununla adamdan şu ixtisad əhvalı qaraydıqan gəb. İxtisad əhvalı ala yaxşıb qazı, məsələn bir qəxvə ya içimliklini içib, məsələn şamaldab, bağıç kəgicə huzurlanıb kəgini yaxşı. İxtisad əhvalı yaxşı mı qağam bolsa, əmdə o bu, dəyikolanan besin bu qağa əhvalasıda da turmuş besinlər uçuratqan bolsa, öyüdə oturab bir piyalı qaynaq su içsin, o mu yaxşı?
0: Aş besimleriniz tüyügende belkin berip aş kahveni içiş ya ki şu yerlere berip kiliş istikiniz yokap gidişi mümkün. Ya ki salametlikiniz yarı emeslik mümkün. Ya ki vaxtınız yarı emeslik mümkün. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Mən aldı bilen muhiti, təmini, təmi dəb, yaxşıb qasa dəb barı mən dəb. Hop, sümək dostumuz. Muhiti gap yok. Bu yada davatlımız şu bir kahvehanın, bayan biz deyilgen cübodaki kahvehan, o kahvehanınla mı gip emez ko? Meylesiz takı verip,
1: içen, bağı verip, içen. Çıraylık tabiat bayan değil ama bunda bu meksus ya çokum bir kahvehanı ya bir çokum aşkan emez. Güzel menzirlik bir bağ. Ya ki, varak cürü aldıraş bir koçağım, yol büyüyem de bir. Şuna mı? Ya bir binanın pes mesela, uyanın pes düşmez. Aşağı bilen işte işkiyenin orundaki bir stakan suni işkihil muhitte içişinin huzurun demek. Şunun azıraq bedel tölüsek erzim de erzim degen gep mağı.
0: Yusuf Can deydi. O diginim o hata emez. Mende kahveni düşenmeydiğen kahve içişini mi uxmaydıgan mandal. Uxmaydıgan için de oylaymayız.
1: Hayır efendim. Tahir Efendi bir uçurunu yollaptı. Benim için bu kişilik kıymet karşı değildi. Mücez karakterdeki parak. Katarlıkla okşaş bulmaydı, okşamaydı. Tallaş okşamaydı şunun kartta. Bunun katli doğru hatası yok bu meselede. Mesela bazı kişiler keslençüklerin ermek bakıdı değildi.
0: Doğru.
1: Aşının da huzur alıdı değildi. Lakin bazı kişiler
0: korkudu.
1: Korkudu değildi. Bu şunun bakam demdi keslençüklerin yok. Doğru. Ömçüklerin bakam dedi. Lakin başka kişiler şunundan huzur alıdı.
0: Pek doğru yaş fikir kıptı da ayrı canım.
1: Meyli kayıs tallaşı olsun doğru hata deyip ket gülü bu muydu. Hem meylenin özünün aldığı tallaşıya örmet kılış gerek bence. Dikken nari yakşı fikir notur kıyıp da ayrı efendim bana. Şunda bu. Belki şuna mesela ben muşu bir stıkan sunumum işe de işsem huzur tapım. Muşunu işçi bitip azıra kadıkım çıksın ben kiyenki işimini kımmakçı. Ya ki yeni bir men çepçar çep gittim ha yeşillik harap durup güzelini aramağa bir stakan sunu şu yedi işçe içi azırak olsun bu adıkım çıksa dedi ki işim bu bir callak çıkıp tekim o esilep bir küş kuvvet bilen ünüm yaratsam azırak adık eli bilip de bunda oyluşu mümkün lakin ben bir yedi tur bilip hey sunu bir şeydi işim bunu da kanlıyse hata hata o tak çıkıp içim gir kızık edem de var. Деп мында десек болмайды. Оның мы өзінің баяғы мабалы дегенде көз қарсы өзіге тоғыра. Оға қопап оға таққа беріп. Ма суыны мейм. Я ешілчілікті ішмей. Нәдігі бі жанғалықты ішіп ма суыны. Я бұмыз, я нәдігі бі бі еді ішіп отырды кен ма суыны. Мында еді ішмемді о. Деп мында ойлыса қолмайды. Өзіміздің қалдашқа, өзіміздің ұзыр сүріш.
0: Оқшымайды Мен бір ішке қызге ақпақай, әмді бір әпті 7 күн, біз әмді 5-6 күн ішілейміз қызметті келі. Чарчаймыз, нұрғын нәсілі біле ұқчүрішіміз, варанчүрінлі біле ұқчүрішіміз, шауқылы біле ұқчүрішіміз, мүңіміз мұ чарчап қалыды. Мүшіне бақтыда бір дамаған көлірімізгі тоғыр келтіріп, көңілімізді ашқаш, қалымызды арамалдырғаш, мәқсус қақфа ішіме деп бамысақ мұ? Şuna bir dəmirləşlərimiz gəl, şuna bir vaxtlağı doğrulab, şu bahanı da berib, bayamızla digəndək, sapavadın güzəl təbiyyətlə uçuruşub yenib gəlsək, bu mu keyfiyyatımızın tanışılışı gə? Çox yardımda buludu, ömürümüzün uzatıdı, keyfiyyatımızın kötürüdü, dəb yazıb da, rəhmət.
1: Arman, doğru qatası yox, adam özünün könlüğü bağlı, turmuşunun, hayatının, hissiyatının bir qılıp yox. Mesela ben eğri Mesela ben eğer bana arzıydı deyip karsa, her kanda çıkındı kokmaya aşı, köngülüm arzıya işini aşı, kliyme. Başka o bu çıkınlı oylamayım. Eğer bana nispeten bazı işler erzmeyi deyip karsın, bir moçen çıkınlı kokmayayım o iş için dedi. Kanım ağrıydı dedi.
0: Doğru, doğru. İlki bir temsil batayım, deydisem doğru görmeydi ki.
1: Mamuzikini anlap tunca öyü telefon beketken çağırsın ki.
0: Telefon uru çıkıdı resmen mamuzika.
1: Mamuzik mi de?
0: Ne? Telefonunuz ulanı mı attı don? Sen sakla.
1: Mağla. Ha, mamuzik. Bu danlık dünyada danlık mı sakız mamuzik ise? Acayip eslimiz var.
0: Mağla pek çıraylık bir çıraylık gülken ha? Adılcan. Bu gülne hazır öz hal ip minipti. Bir savol kılgan şeydi. Ma gülne kıra kıp ip mandım. Bir su buyurup diken, soğatlık iken. Dep. Demek bire bayramlık bir sizge soğat kılgan bolsa ip minip sizde. Hemen çıraylık gül gelmiş. Gülge karap mı mına hazır? Kulumuz da yok. Lakin bir şey gülge ma resimdeki gülge karap mı? Bizden şahsen benim hazır karaplam. Könlüm böyle de içilip kaldı de. Çıraylık nesle karısa. Biz adamın köylesine hoş yolladığın bir insan kemiz çoğum. Muşu çıraylık kepler oldu ya Adılcan.
1: Doğru.
0: Yeni mezmurlar var mıken etküz dağın ya ki?
1: Dırım. Köngül çay ister. Ne bir çayhane. Köngül köngül ister. Çay bir bahane.
0: Doğru.
1: Kahve çaylarını öyle izip içsek mi bu leyli burada? Kahve şu bir bahane. Meksed verip şu muhit güzel tabiattin huzurlanış duygusunu setibiliş.
0: İsim. Kollayımız.
1: Duram.
0: Duram rahmet. Kani andasa bilborli ada. Uy bilborli şu şu kahve xan qadim. Ha bizlar taklif qilib deyishdi qansa juma Raziya qiz. Bek güzel çıraylıq paranglar bo'pti. Ham yaxshi fikrlar bo'ldi. Hammalarni kollayımız. Ko'nglimiz xush bo'lgan qilaylik. Mayli barayli bamayli. O'zimiz xush bo'lgan, o'zimiz rozi bo'lgan, ko'nglimiz xush bo'lgan ishlarni bo'lsak деген үмітті. Ән бүгін байрам мұнасуеті де байрамлық бір ұқытқышылай күйленген нақшылардың досылағы сұнсақ, таң аңлысақ, таң ұзырлансақ, таң қош болсақ, қанда қарайсыз?
1: Өбден қарай ма?
0: Досырымызым яқшы қарайды ақша. Онда
1: бұл бүлге адамның бір ұшырағы дейділі. Біздің ойлық адам дейді ол ішіне. Үрімшеде лағман жоқ дек. Өпті бір қытым тұйықсыз, мұшы лағман құмар тұтып кетіп. Bikadim bikad 90 koy verip lağma yep kelimiz bikadim.
0: Mana. Özün kütüşünü bülüdügan esel akamızga salamat bolsun.
1: Ha şunda olsa dostlarımızın köngülleri amı qaysı köylerimiz kette huzura qaysı.

0: Hoşunda suçuladın anlamda.
1: Alaylı, yetkizeyle kegem suçuladın.
0: Elkem kem mozdozunun çabakları gırakmet. Akat kem çanba gək.
2: Görmese bir dost ayol sevrayalım. Sanki ben çıkan tırkın. Müşü yana vatilin. Beksin şu yana vatilin. Kep oldum. Yolla. Asla çetire var.
0: Rahmet. Nur da hoşuna.
2: Şimdi yolda hoş yalnızsın. Maşin az rak yok gelirken tosaşıyor.
0: Bunda rahmet. Asgarcan.
2: Ömer.
0: Bayağı boş kalmaz. Parayı vermeyin.
2: Salam salam. Rüzgar tuttut. Bana sana sorabilirim tabii ki. Yasaklar acizler çarptım bize de yaşlılığına bakımda ehmaranlar.
1: Yaxşı rahmet.
2: Yol kavramı şu Nurva Kızılçırak'ın bir götürme aldı kılgın yolla koşuyormuş Ravan.
0: Nurva Kızılçırak'ın birinci oturuğu kayış yolla Ravan degen 5 sekundluk uçurunu uyet sekund kıp yürüp siz ben tüli. Şıkın çaklatı bir ha. Tur taksi ablamet.
1: Ekbas vurgusun.
2: Merhaba rahmet. Yaşlı mı? Galibiyat yolları koşuyormuş Ravan.
1: Oldu rahmet.
0: Hoş şimdi devamlı ciddi uçurlarını altımız Şimfu.
3: Selam vermem 74 yol kavramı. İran'ın hazır yolla koşuyor Mitra var.
0: Rahmet, Elkhaim kam.
4: Hadi de yaksın mı? Hüze yaksın mı sen?
1: Yaksın siz.
4: Yes, anıza. İçin nasıl hayatım var. Adamın kalbini düşünün sizi mi abla?
0: Buldu, rahmet siz gibi rahmet. Yeni uçurlardın. Reyesetçiler benim programımda 3 numara 100 koy. Andın kim? 1 numara 200 koy hatırlayın. Bu şu 13. yıla numar tolukladığım vaktiydi. Ben şu cermanı tölsem numar tolukladığımda. Numarın tatkızıp tatkızıp cermanızı töyleyimiz cuma. Hem beni pakiz kısak hani 13. yıla çesle almışkan da numar tolukluğunda. Pakiz bir taraf kılımız hem beni. 13. yıladım burun. Adılca yakışımı hizmet görülüştürüp koyup geldim deydi ya kunduzay Adılcan ne. Şükür gün hizmetinizin tükütüp yeni kayıtıp gelip işle atamsız mı? Deydi ablacan.
1: Aşına kıptı.
0: İşle atamaz yine. Longchan kötüsü koşuluyun ya Ravan deydi o. Akat kem çanba.
2: Örüm yaşta burada sayıl kavraya. Yanva tıldın sat, canı kör, canı yeşin kör, gözü kün astık düşer. İnsan şıksın aldık ya içe yolu Ravan.
1: Longchan kötüsü müşünde Ravan deydi. Nengon yer tarafı yolu Ravan ken. Şinhuan nalu tarafı yolu Ravan deydi rahmet.
0: Rahmet, Abdurim ka.
5: Öyüz yakını tarafı kodunu yok kayalım. Darba azar tüm et. Sultan yolu yoruldum. Rahmet can yolu, yine Fatih'in sıra karanmağım
0: yok mu? Buldu rahmet, yine uçurladın, gılasla uçurayım.
6: Yaşım oraya dediler, kaç kar, beş kutu doktor hanımdan oldu, bir kutu sıralı. Burcu sırak.
0: Ne? Beş kutu doktor hanımdan aldı ki kızıl çırak, yeşil çırak deyip koyup uçuruyoruz siz o. Yerim sar saklap tamak yelmigen az gelip bana. Beka maşın toktuş yakı tapşırıp çıktım. Bugün mihmallarımdan pulu olsun yiyiş.
1: Tükepti de.
0: Udul kemepti bana dedi Şakircan.
1: Boptu. Evet yiyesiz yine. Evet isim
0: buldu hem.
1: Temkaz turtları.
2: Maşinaş kredyonu aslanlan okusular da erinin bir kulu atıp şeyin. Şunu olan başlangıç okusumuza etkiden de. Bayramlık falan yolu ettim. Yardım ikilet.
1: Yaşıksız.
2: Şuna koşular çekti. Radyo muğam olsun, yine mi yardım etkilemeye çoğu bayram?
1: Bana. Radyonun paydasını bir gün bek görüp de. Tortun birini yazapla, evet etme yaşı oktu koçanızla. Asgari kanal edelim mi?
0: Hoş.
7: Şu halak yıldır mı? Hayfiyen gerikler yollarım sayı ravancı.
1: Kaldı rahmet.
0: Rahmet. Bana bana kulcudu ki Elkayım kamdan oylusken üzümle pişip
8: gitti. Atılcan kilin ayı bana üzümle pişip gitti. Oylun al üzümle bu baran.
1: Oy pişip. O pırk uzun bulay da kitap kaptı mı?
0: Kişim şu olay dep de züydü ola.
8: Yayımız. O düzay siz mi kilin ayı?
1: Makul.
0: Çıraylık bana kulcudu oylusu da. Lampin ağzında oturup pişlik de mahkı kirip siz de öyge. Baptı.
1: Digen baktılık. Rozcan.
7: Nasıl başında rahmet, şimdi zahşi tarifindik müzumlarının sözü tarifin umudum rahmet.
1: Buldu. Kine Mehmet Ali Bey Bey.
2: Kaçtada yol haberi, burada şu sıradan menzil kitleye çoğunda koşuyormuş rava.
1: Buldu rahmet. Musa Can, telif oldu.
2: Kaçtada yol süre, şuradan vaza yolmuştun kilerde, beş kitle doktor hanımdan kaldırmış kızı sıradan, sol kız. Buruluş yolunuşu da yol itikken, bak kuruluş kılını tuttuk.
1: Paylanıp kılanla, ötmanla yol itikken deydi. Bulak bir şey koçaları şunda ravan, Longchan koçaları ravan deydi.

0: Hürmetli radio anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşı alımız. Hazır istimalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandın ki, mülazimət kapalıdığı egi bulanmasıqdın əsirəydi. Bulup mu aile elektri üskününü setib alğanda, diqqət kılımızla pulu ısırap ıblı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün istimalçılarının əndişisini tübitiş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyetini hep geldim. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamlı pahaliyyatının təfsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızla. Su tazlıqış sahasıdır mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikden istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setiverişini oylusumu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımsa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışqı pul xərcləşdin. Setib alğandan keyin mülazimət qıladığan adam bolmasıqdan ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
0: Bək yaxşı olubdu. Kenemse bu pahaliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
1: Pahaliyyatımız nait adı oçıqaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oran tüp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oran tüp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip məhsulatının ünümünü körüsüz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip qarsınız, biz bile alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüzü berib əkdudu. Toxtamğı xilaplıq qılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı. Bir pun xərcləməyisiz. İstimal hüquq mənfəətiniz kapalat giyge.
0: Haqiqata istimalçılarının oranı durup oylapsılar. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
1: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiqa 199 yuandan 13 aylıp töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət haqqı ösüm haqqı ilinmaydı. Pahaliyyat aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yok. Bıraqlı neçim yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməyə tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
0: İstimalçılar, manı muşunda pahaliyyatka ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlıqçılığa qandaq soğutunuz var?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluq sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluq tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız, kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyolluq çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı, çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi, təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalıq yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, kızıqlı niye telefon numarı 4006001929 4006001929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüp yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız boludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikensle, bütün ceryan aşkarıken, bu usul onlarını maqtaş qarziydikken, aldın telefon kılan 30 xeridarga, yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
1: Toğır ettiniz, aldın telefon kılan 30 xeridar, yukarıqı soğatlardan sırt, iki türlük, məxsus etibardan bəhrəman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan keyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk üskürlerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten keyinki mülazimət toluq kapalatlıge. Her qanda meselegi yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl qılıb sizin xatircam kılıdı. Kızıqlı niye telefon numarı 4006001929. 4006001929.
0: Bugün pahaliyyatının məzmununa köpçülükke yeni bir qetim deyip bireyi. Üyünüzge apırıp haksız oran tüp berdi. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Sınav işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiqa 199 yuandan 13 ayda töləb bolsunuz boludu. Razı bolmuşsunuz şərtsiz qaytırıb alıdı. Bugün telefon qallağa 4 xil soğat berildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar yuqarıq soğatladın sırt. Süzgüş üzükini 3 yıl haksız almıştırıp beriş. Su tazlıqışının süptüge 3 yıl. Yadroluk üskünlerinin süptüge 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bəhrəman boludu. Dostlar, bundaq pahaliyyat hakikate az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xeşleştin, setiştin kiyinki mülazimətin ənsirməysiz. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılıp itibarlıq pahaliyyatlardan bəhrəman bulun.
1: Məsulatımızın süpte setiştin kiyinki mülazimət İtibarlıq pahaliyyat kapalat ige, haksız sınav işiltisiz, malını şərtsiz qaytıralaysız, haksız oran tüp yerimiz, özəkni haksız almaştırıp yerimiz, istimalçılar xatircan bolsanlar boludu. Bugünkü bu pahaliyyatın ötküzüşdiki məqsəd istimalçıların xatircan

0: Nə ünümünü görürsüz? Su sifti yaxşımı, işiltiş kolaylıqmı qandaq? Sizin diginiz hesab. İkincidən, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı eməskən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplıq qılış haqqı, söküş haqqı digəndək həqlə ilinmaydı. Bir pun xəcləməysiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapal etkiyə.
1: Haqiqətə istimalçıların oranı durup oylapsılar. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu qandaq şəkildə töləydi?
0: Həqsiz sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiqa 199 yuandan 13 aydıb töləb bolsanız boludu. Rəsmiyyət dəqiqə ösüm haqqı ilinmaydı. Paliyyət aşkarə, baham aşkarə, yoşurun haqq yox. Bıraqlı neçə min yuan xəcləməksiz. Köp pul xəcləmək tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
1: İstimalçılar manı muşunda paliyyətkə ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan alınıçılığa qandaq soğutunuz ba?
0: Bugün qızıqlı niyə telefon numarığı telefon qılıb zaqas qılğallığa bir pun pul anmay soğat beyirimiz. Birincidən 1388 yuan qımıtıdaki oaqıl toyqlıq sudan soğuk qılımız. Temperaturini 5 qotluq tənşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız, kolaylık. İkinciden 399 yuan kıymetindeki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı, çiçeğiniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişiydi, təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalık yel kazan soğuk kılımız. Yel kazanda kakla pişirildiğin tamakların emmisini etkili buludu. Meşgulatı adı, kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige, öyünüzgü apırıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oran tüperimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız boludu.
1: Markalıq soğatlarını verdikken sile, bütün ceryan aşkarıken, bu usul onlarının maqtaş qarziydikken, aldın telefon kıkan 30 xeridarga, yani məksus soğutunla mı bağı deyme?
0: Doğru ettiniz, aldın telefon kıkan 30 xeridar, yokırıqı soğatlardan sır, iki türlük məksus itibarıdan bəhirman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almıştırış için pul xerclemeksiz. Sitav alğandın kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadrolik üsküllerinin süptüge 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten kiyinki mulazimet tuluq kapaletli ige. Her kanda meslek yoluqsınız, xadimlerimiz dərhal berib, həl kılıp sizin xatircam kılıdu. Kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğat berilmeydi. Bundaq itibar faaliyetlerimi yok. Su tazıqışını hatırcam işiltip, soğatqa erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal kızıqlı niyet telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'ı telefon kılın. Hangi baldır telefon kısınız, şunki baldır işilteleysiz. Soğattın şunki baldır bəhraman bulalaysiz. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp gidiyordu. Yeni bir kıtım təklif koyay, bugünkü faaliyetimizdeki məqsidi istimalçılarını hatırcam kılız. Əksiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüp töləysiz, süpət kapalıdı ba, soğat berildi. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mülazimət kapalətkəyə, xatırcam situasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysiz. Fəqat bir qancı ilsan qaldı. Teke telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'ı telefon kılın. Fırsat ganimet.
0: Şunda, sağlamlık nihayet mühim. Bu itibar faaliyetini ütküz etmen. Dərhal 400-600-1929, 400-600-1929'ı telefon kılıp, faaliyetke katnışın.
1: Bu xalcamge rahmet, ahırda itibar faaliyetinin məzmununu yeni bir təkrarlap ötək. Haksız oran tip verirdi, 30 gün haksız sınav işiltisiz, işiltip razı bolsanız, pul ne eyiğa 199 yuandan 13 ayda töləb bolsanız buludu. Razı bolmasanız şərtsiz qaytırvalıdı. Bugün telefon qallığa 4 xil soğat verildi. Aldın telefon qan 30 xeridar, yokarkı soğatladın sır, süzgüç üzgünü 3 yıl haksız almaştırıp veriş, su tazlıqışının süptüge 3 yıl, yadroluk sükürlerinin süptüge 5 yıl kapalı kılış itibar faaliyetimizden bəhraman buludu. Zakas kılış kızıq liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Ahırkı fırsatını çın tutup, dərhal telefon kılın.

0: 天下来的 Lüçün Daçıray'ını sevindi. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Daçıray'ını. Sığdırışını split 1.12. Daçı bilen Avrupa Ustobidiki uyu girerleştirip sevindi. Lüçün Yunşan Daçıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, bu programımızda terek ve terek dağlarına bazağız alan terek soda çektik şirketi alayda talep kılgan bu onluğa Çin dilimizden rahmet eydimiz. Hem de pravı numarını sedibiliz sediş kanunga xilap mı? Pravı numarı tutuşka yetmese, kandak kılış gerek. Bununla karta bazıla numarı sedibilişinin koydu buldu. Bazıla numar sediş sodası bilen şoğullandı. Yakında Kaşgar şehri bilen Maralbeşi nahiyesi, Pravı numarı kanunsuz sodası dilosunu arka-arkadan tekşürüp bir taraf kıldı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misalini sözlep yerimiz. 9. ayının 1. günü Kaşgar Şehirlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirtinin xalık sakçıları nâq meydanğa bağmay kanunğa xilap cazalaş sanlıq məlumatını arlap tekşürgen de, Katnaş kanunğa xilap işki qetimliq bir taraf kılış xatırsı da binormallıq balıqını baykıdı. Kanunga xilaplık kılış xatırsı bir taraf kılınğalarının hemisi şopırı emes bulup, kanunsuz soda kılış arqılıq pravı numarı kanunsuz sodası kılmışı mevcut buluşu mümkün dəp guman kılındı. Kaşgar Şehirlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti, mənbədin sürüştürüp, tekşürüş mexanizmini kuzgatıp, alaqdarlarının kanunga xilap məşğulat tertibi həm kanunsuz mənbət alaqısını umumiyüzlük rətlədi, həm kanunsuz pravı numarı sodasıqı çetişliq A2-z. M2, AXX, 2X'lani kanun boyunca çakırdı. 4 kişi pravı numarı sodası kılıp, katnaş kanunuğa xilap kılmışlarını bir taraf kılıp, namuapıq payda iliştek kanunuğa xilap paketini yoşurmay itiraf kıldı. Tekşürlüşçe bu yıl 4. ayda torda kilişidigan avtomobil şopra AXX, kızıl çırağını büsüp ötgellikten kanun boyunca 6 numarı tutulup, 200 yuan cerimanı koyulgan. Pravı numarı yetmegeçge o numar seti bilip kanunga xilap kılmışını tügütüş yaman neytigi kelgen. 4. ayının 8. günü AX Kıra Abdumobili Şopri MX bilen paranlış ceryanda numar seti biliş oyna itkan. MX derhal onun tutulgan numarını öçürüşge yerden berdiğalıqını bildirgen. Şu günü AX Vişin arqılıq MX'a 700 yuan pul yötkegen. Kiyin MX katnaş başkuruş 12123 əbtisigi çıkıp, AX üçün kanunga xilap 200 yuan cərimanını vakaleten tapşırgan. Həm özünün pravısının numarı bilen, katnaş kanunga xilap kılmışını vakaleten bir taraf kılgan. Yeni bir diloda AXX çoğun tipteki yük avtomobilini haydab süratini aşırıb etdiş. Karşı yönelişte mini səbəbidin cəmi 9 numarı tutulup 350 yuan cərimanı koyulgan. AXX tor arqılıq 2X bilen alaqlaşgan. İki taraf AXX 2X'ge 2000 yuan berdiğan. 2X katnaş kanunuğa xilap kılmışını vakaleten bir taraf kıladığan bulup pütüşken. 4. ayının 30. günü 2X kanunuğa xilap 350 yuan cerimanını vakaleten tapşırgan hem pravısının numarı bilen katnaş kanunuğa xilap kılmışını vakaleten bir taraf kılgan. 9. ayının 1. günü Kaşgari Şehirlik Kuan İdarisi katnaş başkuruş çoğun ətirdi. Yol katnaş bexatarlıki kanunuğa xilap kılmışlığa numar tutuşunu başkuruş çağrısıdaki alaqadar belgilimeləgi asasen AX. AXX'ge tölügen ixtisadi mənbətinin 3-sidin tövən cərimanı koyup, pravı cuğlanğan numarını setiviliş, setiş arqılıq tamamlanğan işki katnaş kanunuğa xilap kılmışını bir taraf kılış xatırsını kanun boyunca bikar kıldı. Hem əslidiki cazalaş kararığa asasen kanunuğa xilap kılmışını vaxtıda bir taraf kılışqa buyurdu. M2. 2X'ge kanunuğa xilap tapavidinin 3-sidin tövən cərimanı koyup, pravıdan bir qetimdila 13 gün numar tartdı. Yalğız bula əməz. Oxşaş bir gündə Maralbeşi Nayilik Quan İdarisi, Katnaş Başkuruş Çoğun Ətirti, Motorluq Katnaş Vasıtlarına Başkuruş Ornının Xalıq Saqçıları Kəsb Biciriş Cəryanı da kanunsuz pravı cuğlanma numarı sodası dilosini təkşürüb bir taraf kıldı. 9. ayının 1. günü çüştün burun M2 bu motorluq katnaş vasıtlarına başkuruş ornının kanunga xilap kılmışını bir taraf kılış közniki de. Avtomobilinin kanunga xilap xatırsını bir taraf kıldı. Xalıq saqçıları dəstəbki qadamda tekşürgende normalsızlıqını baykıdı. O, avtomobilinin kanunga xilap yol bölükünü bilmeyli kalmay, hatta avtomobilinin toğru numar tahtısını mu eğitip berelmedi. Xalıq saqçıları dərhal oşyar bolup, numar seti bilip, kanunga xilap kılmışını tügüdüştek, belgilimegi xilap kılmışı boluşu mümkün dəb guman kılıp, yanımı ilgirligen halda sorğanda, M2 yanıla haqiqi əhvalını yuşurup, cahillik bilen kəsip bicirip, köz buyap ötgeldin ötübiliş qorundu.
Халық сақчылары дәрхал инчик тәкшірішіні қанат яйдырып, әмәлі қанунға қылаплық қылған шопыр VX-нің, MX-нің еқін досты екелдігіні. Шкейленді қанунсыз право жұғланмын нұмыры соды сықылыш қылмыш

0: bu programını tırıp soğudu çak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Onda bu dostlarımızın uçurları keçi bu ağırlıqda hemimiz birlikte Qavda Xəritəsindən Ürümçi yerdikər qaysa yollarını hazır qatnaş ahvallarına qarab qaylı. Qavda Xəritəsi qaraydığan bozaq dostlar hazırına uzara Tiyanşan Cüşinşi Cüşüy Mugucu da avtomobilla biraz köprəkken. Her qaysı yol bilikler qaraydığan bozaq hazırına uzara Tuancelu yeni cinin yolu da Minhua Cəğci boğa arlıq. Şimaldan canıb qarab mağa yolun işte yollarda tozluş ahvallar bakken. Tuancelu yeni Minhua Cəğdin Xöpiyin alıqcı boğa arlıq. Canıbdan şimal qarab mağa yolun işte yollarda tozluş ahvallar bakken. Hazır nozira avtomobilla edip ketip atqan dostlarımız bob qasanla amal ba bu işki yol bilikin tanılmasqanlan alaydı eskertimiz. Onundan başqa Surjo Dungje, Yimbinglu, yeni qaripta şara qarapanğa yolnuş. Onundan başqa Qingyanlu, Yuejinje, Hongguanshanlu, Beijinglanlu, qatarlıq yol bilikleridem de avtomobilla biraz köprekken lekin alaydı tosup qalğan ahvalla yoqken dostlarına bu çırlada önümlik paydalanıp qilishini ümit qilamiz.

bir tonna qağaz yasash üçün oyya tutup daraq kesinidi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdın turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmək zor mıqtardaki bulğınışını payda qılıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kaderleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolida talay uçur işler boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişliğallıqıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi kuçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi tallıgan bolsak, bunundan tolımı xursan bolgan bolunuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jilin Mablağ Siliş Tırakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almıştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyet.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlıq saklan, süratini aşırıb etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teni caman öyünüz kayıtışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar, katnaş liniyası programımızını yaxtırıp alışanlarını karşılmız. Mən program riyasetçisi Hidayet Kızşemçidin. Katnaş liniyası programımızı Şincan Radio Televiziya Stansan yan taratma əpsi Sılu Şitin'da məsqədən dağıtıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsitimi alışanlarını karşılmız. Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yo'llarniki hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silishmi yoki ravonmi degandek-a, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atqan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi, ko'pchilik bilan birlikda hal qilamiz. Yana shundaqlar, yo'l uchori beramaydim, lekin programmaga qatnashish o'yin batti, qatnashishni xolaytim deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarning programmani anglayotganligingiz ani bildirish orqali mo programmamiz qatnasanglar bo'ldi, qizg'in qarshi olamiz. Mana programmamiz boshlanish bilan Tanla Zuhra xonim bilan Ahmet Niyoz Qarqashash kelin o'zininki programmani anglayotganligini bildirib fikrlarini qoldiribdi. Bo'ldi, ko'p rahmat. Onundan başqa Nur yol xəbəri verəy. Cənubi Azadlıq yollarında məşu Dabazanın aldıda avtomobillər bək köp tosuluş pa deydi. Boldu, rəhmət. Fikrinizə

Dostlarımızdan Ali, şu sayfayanı aldıdın, tavşan qarap mağdım, avtomobillay küp, deyip uçur yerip durdu. Buldu, rahmet uçurunuzga.

Dostlar, yaqtanla qatnash bilimlerge ait sual cevaplarda bolsun. Yuqur süratlik taşyolda, avtomobilda kaşılı körülse ya ki hadis yüz berse qandaq bir tarap qilish kerek? Şopur hadis sebeplik ya ki avtomobilda kaşılı körülüp, yuqur süratlik taşyolda mangan ya ki avtomobilini remont qılganda asalla soqulup getiş hadisi yüz berdi. Şuna, yuqur süratlik taşyolda avtomobil hadisiga uçurgan ya ki kaşılı körülgende derhal xatardan agahlandırı signal çarığını yandırıp, amal qılıp avtomobilini yol yaqsi, ciddi toxtutuş belbeği qatarlıq bir xatar yol bölekleri toxtutuş, hem de avtomobil toxtutuş agahlandırış belgesi koyup, kutquzuş telefonu urup saxçıgı məlum qılış kerek. Şoför ve avtomobildekiler avtomobil işçide ya ki avtomobil etrafında durmay, derhal rişat kısırtıdaki bihaterlik belvığı çekinip kutkuzuşunu saklaşı. Bolup mu tumallık güllerden katnaş hadisi yüzbergende derhal avtomobilini toktutuş, şoför ve yolcular derhal on taraftaki avtomobil işgidin düşüp, işkinci katımlık hadisi yüzberiştin saklanış gerek.

Çekit isimlik dostumuz hem şu Aksu'nunki havarayı karapasınız deydu. Buldu. Aksu'da hava uçukke temperatura 15-27 Celsius gradus kıçken cümü. Kaplan sizden muhçuranızın tapşırıp aldık.

Dostlarımızın közeyine ilik dostumuzda. Korulun hava rayı deydi, buldu. Korulda hava uçukken temperatura 17-29 Celsius gradus kuşken. Korulda hava hili ısıkken.

0: Gulji taksi obligimningki avazlıq uchur yetib keldi, anglaylik.
1: Qanday qolib hidoyat qilib yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Sayli güzel bo'lsa.
0: Rahmat.
1: Güzel bo'lganda ushbu beryapti, mushu shunday yoyan oldik yo'llar chizar evan. Ili daryaning yo'llarini ajab turaman.
0: Ha, bo'ldi. Gulji'dagi do'stlarimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Qaplanningki avazlıq uchur kapta anglaylik.
2: Hidayet kız yaşımı oğlak ne biz etkikte bir maşinada değil oğlak.
0: Könlüm için ne de pizipti o. Padıçılarının oğlakını biz pek etti deydi o. Bu kanına yapıp gitti hem de bu yaylavatkan oğlaklarını mı aşağı biz pek etti doğru bulan da. Nurninki avazlı kuçori.
3: Şevva, cenab yıllar koşuyor Müslüman ki.
0: Buldu, rahmet. Ali Can sizden mufçuranızı tapşırıp aldık.

0: dostlarımızın obudu akımızda Zhujiang yollarda maşilla köprak deydu. Onun başka yana Xipingqiao taraflarda maşilla köprak deydu. Bu da rahmet uçurunuzga. Badam taksi yakın bağıcı aldı. Diping yolda maşilla bir kadar köprak deydu. Bu da rahmet uçurunuzga. Jahan Kezerninki avazlıq uçuru etip kapdı. Anlaylı.
1: Kuruyuz yattıp tep yolu sürema Wangzhou'nun aldık yollar avankem.
0: Bu da rahmet. Yine Gül isimli dostumuz deydu. Şu Wangzhou'nun aldıdın. Nen depsiz Wangzhou'nun aldıdın. Şu Tihu tarafı mandı. Otomobilla köpreklikin tosuluş yok deydu. Bu da Qingfenglu Ravan deydu. İm isimli dostumuz. Bu da rahmet. Uçuranızı.

0: Nuralining'i avazlı kütçörü yitip kaptı. Anlayalım. Nurali.
1: Salam. Nuriyet 774. Sadem Yılışkırı. Zendal Bantan'la Bişkırlar Kütçörü'nü istirabın.
0: Buldu. Rahmet. Kışkaydaki dostlarımız. Bu şu uçurda önümlük paydalanıp kağıyız.

Abdu akımız yolufçori, Çentangcan yollarda maşilla köprek, Huanghulu Zhongyi doktorhanısının aldıdaki yollar avanken, diye uçurunu verip de buldu rahmet uçurunuzga.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

10-nji bala, Xotandiki Ürümçi şimali yoli ravan dep uçur beripdi. Boldu, rahmet uçurunuzga şu Xotandiki dostlarımız şu uçurdan önümlik paydalanıp qalgaysizlar. Jahan kezere men tor taksi aydigeş davamlı uçur berimen. Etigerlik keşik yollaryňyz bizem programmasy 5 qetimli uçur berimen. O programma bekçik uçur kildiken, onu mu toğru düşendim deydi. Şu demisim o programlara bekçik uçur kildi. Yana uçurlarını yanılap qarsam Qurbanjan, men bugurdin Qurbanjan taksi aydayman, radioni kun yaqtırıp alınayman. Rahmet.

0: Достарымыздан кәге ұшчырлы қарсам вәйметі әзізі, мен мүшіндақ яқтырып аңлауатты мән дейді. Болды рәхмет, оныны башқа Нұрбия, мәмен дүкан ашқач аңлайма күнді радионы ішқылып ұнтып қамайма, нәгі басам иліп кетіп шұндақ аңлайма, болмысы телефонды аңлайма, мән деген кішік вақтымдан татып аңлауатқан бір радио аңғыш десем, менің шартым. Tamamen toşudu 100% deydi. Buldu, köpten köp rahmet. Badam taksi, yakan birinci başlangıçtan aldı da. Avtomobillar bir qadar köp deydi. Buldu, aziz. Nanxu şimal yolda avtomobillar köp rayk degen uçurunu berip dur. Rahmet, Ruqiye. Daven Janubi yolu Miran Şavcunun aldı ravan degen uçurunu berip dur. Rahmet. Adili cana, Şibilu her halde ravanken deydi. Buldu, amanlarına uçuruk köpten köp rahmet. Yana Merdiyan Şenşan Dövlet yolu 312-ci liniya Qutubi nayesidin Sancı şehri geçe bolğan Arlıq Qoş liniyada ravanken deydi. Buldu, rahmet. Nur, ihtipaq yollarda sizlərinin idarədən tavuzcan qarabmayan yönünüşdə maşini bək göb, tosuluşpa, deydi. Buldu, rəhmət, uçuranlağa. Miyədə bir dostumuzun ismi yox dostumuz vəkən, şu dostumuzun avazlıq uçuru yetib kəpdi, anlayılı.
1: Hədə yaşımdır, bundan programdan 10 günlük vaxt qoşqan, mən azı ömçüdə. Programı kutlandım ağam. Hazır ölümcüde mi şey, programı yanılıp mı? Şimdi de böyle tam dostlarımızı deklayan bulsa.
0: Hazır mağı programımızın vaxtı toşup kaldı yıqaran. Şuna mağının kendin çıkılgan keşik yollarınızı biz əmrə programımızı qatnışıb musualınızı bir sorun. Cuma hazır sadece deyilişib kaldıq. Cuma Adili Can Cənubi yoludun Şibili oğamangan qayrıldığa yönlüşdə maşini xeyli köpkən qarşı liniyə ravan, Yalcan yolu qoşil liniyədə ravan deydu. Buldu, rəhmət.

0: sizin kandak bilirsiniz?
1: Olgaç bir yüz yetti bütün yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz hemra programmısı.
3: Biz hemra programmısı.

0: taqdim qilayli balamda.
1: Ha, ma yaxshi gap bo'ldi-ya.
2: Yaxshi fikr o'tirib qo'ydim-ya.
1: Ha, bek yaxshi fikrni o'tirib qo'ydingiz. Endi bizmi taqdim qilamiz bugundan boshlab, lekin bir kunning ichidilar, menmi jiq taqdim qilib o'g'il bo'lmaydi anglovchilar. Bugun erishamiga lovib qalsa.
0: Ha,
1: degan navbat gap qilar. Bir ay ichida navbat gap qilar. Uningdan keyin zot uning hech qaysi to'g'ri kelmaganlar bo'lsa, sizlar ma o'qituvchi oilasi, oilasida o'qituvchi bolalar, ma ularga boshqalar endi sovuqsanglar bo'ldi demakchi.
0: Ha, shu demakchi.
1: Bayramni tabriklashdiki, yaxshi sovuqu. Bugun nima ishinglarni bilmay ketgan bo'lsanglar, ash Abdulning bir toni ko'tarib beringlar va.
2: Bo'ldi. O'qituvchilarning hozir avtomobillar bor bo'lsa shundaymi?
1: Ha,
2: Ondan olsa dostlarının kuşturuğu karsak, Mert Tulsun.
3: Selam ne olup ya, yakın zühre kireyim. Kocanın vadı o dediğe canlavattım ya. Kocanın olan hareketi yakışıyor
0: diye. Vay bek, varan çırın ya da anlatıp bize kanındaki maçı davatkan siz. Benim ismim İlyas da özgertersiniz. Özgertettik İlyas, değil mi?
1: Ti ti diyen dostumuz, ne mi o?
4: Melke Zühre de yakışı mı?
0: Yakışı.
4: Bana ben uçur beygim, ben benim kulak uçuşu. Cadizlendim Udule. Ben Tanrı tak bakçıdır.
0: Tiyan
4: İşte taktaydı, ma yol fakat on kulam aylandı. Lekin yolunun yüzüğü sır bilen sızganda, Udule'm on dep sızlıp kaptı.
0: Bo'ldi.
1: Ma'qulmushu ahvolni biz mo bir inkas
0: qilaylik. Bo'ldi. Tiyanshar oyli qatnasaq chi cho'ng atirdagi bir inkas qilamiz. Hozir qaysi asos qilamiz deb. Ma yangi sizga vaqtida yo balkim shunday o'zgarish bo'lsa, tegi yo'l belgisini o'zgarishga vaqt yetmay qoldimi?
1: Ya, ya dikini ya ustidikini degandek.
0: Shu ya, ya dikini sizganlar shu xato sizib qo'ydimi o'ziga foydali qilib. Mana bir aniqlab baqaylajmi? Shamoljonni oldida mashina ko'pgan qarshilikni ravondaydi Odiljon, rahmat.
1: Janubiy vokzalni oldim ravon ekan debdi, a? Anladın ki, mahvalin köyrükning, mahvalinin ki kendi işi gibi taraflarda abdumobil bekçik depto bekri.
0: Buldu buldu ya, rahmet.
1: Yani karzak ve hapcam o yakşı tebriklerini yollayan kendi rahmet.
0: Şunda
1: malum bu ketik bize bir demde rahmet. Hına garbi yolda maşin köpteydi boran taksi.
0: Mektepte siz anide goya. Küyündiniz bizge muallim. Siz bulgaşka nurluk bu dünya. Rahmetteyimiz sizge muallim.
1: Ecep tesirin kettim.
0: Bizle üçün tattınız cepa. Gah yığlitip kılsak mu hapa. Keçirdiniz, kılsak mı hata? Rahmet deyimiz sizge muallim. Dük dük dük dük dük dük dük dük dük.
1: Şunda lirik eğitim atkantınız, adam təsirini ben jığlaydı atkan.
0: Oluyağılıqınız var mı?
1: Ben bunu yenemeden sürtüttüm anda.
0: Ümit Mütalip'nin...
1: Neyimi doğru kəsin onunla?
0: Ümit Mütalip'nin öz kolu bilen okusak atıp yazgan şiirik ya. Bunu kandı. Bir kadın ki bana oku vətkendi görüm, ahan kırgız vətkendi.
1: Nekmeydan bana ahan yakşı işlediniz cuma bana. Nekmeydan ahan bana.
0: Daha sonra işki kabiliyetin Arıya anlap duraylı. Burada hem de fıçırlar sel peserken de kağa şıkkı bile etmeyi tüpüre bulam da.
1: Aşta bulsun.
0: Ama işte böyle etmesem nefsim yetmeydi o.
1: Yelim mi? Yelim çıdap anladık siz mi? Obda yetküzüp eğittiniz herhalde.
0: O bir nefes kozanın şıkkı gitip çıkmay bayatı.
1: Şu şu. Obda iğir tanışladın ki onda olsa yen ama. Atilla kim o bu külüp değil kağın bu?
0: Ben ama nakşılarım otayla
1: kağın. Sizken sizde mi?
0: Xoş, İlyas'ın ismini özgürken İlyas.
3: Bu travanla 6 yıllık vaxt koşup, olması tutkanla 3 yıllık vaxt kalan. Ben travanla Kotan'da ağam, azı Ürümçü'de. Ürümçü'de bu travanla olması tutkalı kılanı, meyranması tutkalarını düşünmeğe bir yetkan döşmemiz yoktu da yol geçerken bulsa.
0: Eğer travanızını Ürümçü'de almıştırmazsanız boludu. Kimlik bilen, kimlikini iplak aran. Şu motorlu katnaş bastığına başkırış olur mu? Eğer ma Tianshan'da olsa, o 10. yılın ki akırık bekitinin azırak ötkendik ki şimfalı okurab. Dacun 400 dükkanı var. Şu Dacun 400 dükkanı ki keyni görseniz, şu yada ma o prav almıştırış kestiklerini kılalaysız. Cuma anlık uçumuz. Kimlik ne yapıp la mesela pravınız tapan mı kan akvalasıdır mı? Numur toluk tatılgan olsa, numurlan tatil edip, cerimanısı olsa, tölü yutup la pravınızı almıştırırsanız bol oda.
1: Buldun da seni kaybınçıdı Kerem Muhçuri.
5: Yaşımı fıştırayı. Avazları bulbul dek. Çıdıkan riyasetçiler yakıştırdınlar mı?
0: Yakışı.
1: Yakışı.
5: Bekleyin de bekleyin de ne avazınlar ne?
0: Rahmet.
5: Şimdi gündüm başta bana sürdü.

0: İtaz.
1: Bu göz kimsizim. İsyat bile itaçtın. Ey muallim dedi gayrım batı mı?
0: Ayşe kendi çıkmadı.
1: Ey çapa keş dedi gayrım batı.
0: Bugün okçuda bayram hoşal oldu da ama.
1: Oy. Cinanla çiket kiçi huzurlandın lan mı bunlar
0: şey? Vay aslında olmay. Avazım çıktı.
1: Şunda peyze üyüdü otkantı mına. Ey deydiğe yerim batı mına asli.
0: On birden bir gün daha.

0: Hoş kaderlik anlıkçılarımda olsa programımızı namlaştırmaz dek tanıladı balı vatkını.
1: 107.4 Katna Sennet Radyosu'nun
0: yollarınızda biz hamra programımızı. Optimobil klubu pahaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken
1: pulunuzun ticeydiğen
0: İsıl Abdul Mulligrin Abdullarını tavsiye kılımız. Bir kuyup yakınla Optimobil anlağının kendin Optimobil anlağının ki ahvalını öz anlayız kılalayızla özgürüştürün ne cuma?
1: Şunda qandi Şinjandagi isil ta'minlash faoliyatida Ahmar Vayt 10 zotida ishlab chiqarilgan Ahmar Vaytning 10 yog' guruch ochiq suvlarida etilgan tamoqlarni mehmonlarning oldiga chiqarib, anandan boshqa yana shunchik chiroyli bezalgan muhitida mehmonlarni kutib uzdivatgan mehmonlarim ashqansin sizlarga tavsiya qildik. O'rni Fulivan davanki Fulivanda.
0: Onundan boshqa Shinjandagi isil ta'minlash faoliyatimizga Pasil shirkining Ram Denjuji ismiga qatnashdi. Bu dengeci işçimliğinin içip katı mükafatlar yeri sağlam olurdu. Ağızın içip şikili kodunu sağlamak sağlam köpkül mükafatlar sizin kütmekte. Bunun içindeki en katı mükafat olsa dövültümüz futbol komandası köz görüngen Mahir Behram Abdüveli'nin musabıqısı nek meydanının görüş fırsatı geri şalaysız yatak tamak verik biliş. Emine Pasil şirketi öz üstüge alıdı. Onun başka Behram'ın imzasızı çüşke Mike'a geri şiş. Behram bile nek meydanı

0: Reklar.
1: Özünden geçen.
0: Nurgun adamın bu nege nesin sen soraydı yol gösterse, dert birse. O kocam şu o, yol gösterse.
1: Şu.
0: Nurgun adamın ülitse. Şu an sayıgım o şu gelme kıgım var. Sen onu bayramalar mübarek olsun.
1: Vay
2: rahmet. Vay rahmet. Ey Sübi, Sübi memtinin rahmet. Bayramımız mübarek olsun Mevlut.
1: Şu emez mi?
2: Bayramımız mübarek.
1: Olsan nasıl üget kımız da. Üget gelirimiz az mı? ma ablikim taksiyle ma Asya eşkisini bir acı nemi gekirip koyup şiyyü dodo şağa. Sıkanlı bizden meyade oturup duran oldu. Anen kendi uçura alsak ola mı ki?
2: Şunda kıl ya. Saad ma gepni gep koşmadı bu işkisi.
1: Ya bu anlıkçılar toktatmışsa hem de. Hem de okutukçılar bayramı bakan ki bre programımızda mı da atap koyayıl dedik mi?
2: Şu bizim okutukçılarının mehsulü mi ne bizim amanda çıkan hem meylen şunda mı?
1: Uy yüzsüzlerle kurbasın.
2: Ayıp can.
3: Adam durmayı yetişti. Ne kaçkaya şaştığım bir kusini yer. Maşını cek. Ama yıllar avan.
1: Makul.
3: Sen oğlum bir gün işte dünyada bağırlık yapakış okusunlarla. Bugün ki okusunlar bayramına kızgın tebriklerinden kim kalbinde.
2: Buldu makul.
1: Makul. Rahmet. Şevki.
4: Şıkılıp mı? Zöhre adam gibi ha. İran dayanım.
1: Kanda.
4: Saç takıp maske mi gen? İsim olup çok düşünmeyen.
1: Ne?
2: Çiçim.
4: Ben bunu da isimde Zöhre isimli kızlarına getirdiğim uzun aşı. Tapına kırtışkı da keke var. Hop. Kırk kunduzda çeşir bu. Bu Zühre adamdan seç köp köp olsa değil mi bu? Ketelden kırıp bağlan değil
1: mi? Onda ısımdı bırın tepemem zihaz.
2: Mağın kanda bir ısımdan bir bek muadı ısımdı birini uylaşkınız kekit vatamdı ya. Lekin ben özem uçicimin acayip düşken değil mi? Aşıqa köyüsülem Zühre'ye maçaş, maçaşkı Zühre'ye diyesin bek düşken ke deydu. Hem sizden başka.
1: Ama öyledikler magipanızı anlap kaldığım sen bana.
2: Kim o idikleri? Zekra. Kayıp başka Zekra'yla anam mı ya?
1: Ya kızının ki de. Kızım ağa balığı çok. Ya bana ama.
2: Doğru.
1: Ağız mı ne? Nasıl mı?
2: Şimdi mi olur doşmuşsun?
1: Yolan mı ne halde etti? Ne mi payda aldınız mı şu fışırdın siz? Ya özgert mi diye karan? Ya bir hoşum mu diye?
2: Doğru, arası hoşum mu diye? Hoşum
1: mu onu fışır beysiniz ne mi buldu diye ben de?
2: Doğru, bir hoş kıldık açtın kısınız bulmam da.
1: Fatih Medek. Ben de
5: nasıl yolu al kadınlar sonra kalsın okusayım. Bilin kızı kadınlar. Ben de nasıl yolu kadınlar.
1: Vay rahmet. Yani şu bizim şu bilim verdiğin adamla de.
2: Әмсі яна аддила сіз ғу рәсім әвәтіпсіз мақыл-мақыл болды. Тұрсын жәнге қыпты? Ичіліп лік әсі мана.
3: Мән әмітша. Бұл абекен тәксі ұқтықшыла бәрін тәрілсек неміш қылғын декен. Ұқтықшыла деген бір қаранғы бұланы өріп ішімеш.
2: Ұқтықшыладың көңір әнжіп қа. Бәк туғызға ақшайды қарғанда. Дәрі сақтыды бұл абекен тәксін бәк туғызып бұйап. Шында мұ? Şu insan yaxşı olmağan bu soru tolu on varıstak tolu çıkır vitip şunu sen pişkir var mı ya bu balının?
1: Taksi eydiğin de malımdın körü vatı da hazır. Ondan sonra fıçırlanım yetkizeyle. Kaderlik anı otulama bir fıçırbağım da abdoma bulamana sattık. Amırak abdoma bulanızda kalayım kan özgertmen. Bazı has bezekle ameliyatta kanını kalap. Nurgun abdomobil ilgileri abdomobilinin hastalığını oluşup yukarı yorukluktaki çoğun çırak. Bek çaknaydıgan çırak katarlık bizek çıraklarını orantıdı. Yine abdomobil aldı, abdomobil arkını körüş. Aynı ki omak oyuncuklarının tızısını yakış gördü. Bu karmakka kişinin celep kısmı ameliyatta bunun da yoşurun hevap mevcut. Bu yine katnaş kanunluğa hılaplık kılışkı çet oldu.
2: Bek çaknaydıgan çırak küşlük, bek çaknaydıgan çırak küşlük nur çeçip çaknap, keçide şopurunun közünü çekip, kısqı vakit köremezikini keltürüp çıkırıp asallak katnaş adiyesi payda kıludu. Әніма ақыны көріш әйнекеге ұйыншық есеш, автомобылының алдығы ұйыншық құйыш, шопырының көріш дайрысыны тосу еліп, ел көріштіке, ел еріштіке өкім қылшығы тәсір еткізуді. Амырақ автомобылының нәпіс қияптыны, қолышыны әйіпләшке болмысы мұ, лекен қауның незамның қызыл сызықығы чекілмасық керек. Өзгәртіп құраштырыш ва безәшінің алдың қышарты чоқым, ел еріш бейхатарлығыға қапалат, қылыш болыш керек.
1: Әнді бүгін оқытқышыла байырымы дедік шындаққа. Оқытқышыла байырымыны тәбірікләш мұнасетілен Шинжағынекен Нұрғын мәнзір айылыры оқытқышыладың кіріш белті аммасылық паравалықыны ел қойды. 9-ның 10-ші күнені бүгін оқытқышыла байырымы. Тияншан бұғдікілі мәнзір айыны 9-ың айда бір ай оқытқышыладың белет алмайды.
2: Ұйу, яқшы кә.
1: Оқытқышыла байырымы күні арлық автобус белет базының ерімі кемейтілуді.
2: Әндің мауы Сайрам Көлей Мәнзері районы 9-й айының

0: Birinci günüdün 13. günü gece okutukçulardan bilet almaydı.
1: Yaşan bir akşam gelir bir kez sana buludu. Hem de Ürümçü'deki okutukçular. Tianşan yavayı hayvanatla bağlısı 9. ayının 1. günün 16. günü geçe bu. Hele bu 9. ayının 1. günü başlapla 16. günü geçe okutukçulardan bilet almaydı. Bu yıl yeniden okuş kirgen okutukçular mı bilet almayı kırsı buludu.
0: Hem de Köktokay Menzire rayonu okutukçular bayramı günü okutukçulardan tuncu kırış biletini almaydı.
1: Endi Xotendik anlıqçılar, Xotendik okutukçılar. Okutukçılar Xoten yotkan kadimi şehri manzara ayınıqa haksız kralaydı. Mana,
0: bunun vaxtı yok gene. Ya
1: okutukçılar kendisi anlarını götürüp kırıpla Xoten yotkan kadimi şehrini ekskursiya çıkıya sanla bol edik acıma. Ondan sonra uçurlarını yana anlıtaylı.
0: Buldu, mine verin uçuriyi.
2: Yasıncılar.
1: Yükrek Raman tekini köreydir.
2: Çıbı okurttum. Kremmeyi mi var? Çıbı oranlar. Kırın.
1: Mana. Van Hong çaşı olup gittim ama. Ma o Şincan yilinçisi de izlep tepene doyundun. Şincan yilinçisi de izlep doyunumuz kırsanız köre alaysınız. Cuma.
3: Tianşan rayında Lüçün Batır ayını selinudu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşan rayında salmakçı boğan Tunci Batır ayını. Sığdır eşinde split 1.15. Dacı bilen Avrupa uslu birdeki öy girerleştirip selinudu. Lüçün Yunşan Batır ayını kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesele soram.
4: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: bir nemini yollap ke şunu bir berip atken bolsak advokatnyñ nomeri ke.
1: Mal doktorları bağımsızla mal doktorları hazır mı Adila'nın ki tövgüsü ağır kaptım şu mal doktoru boğan bosa bir kep körüvese deydi orını ulanbaydı ki işkinci kol por tam satıdığa yada deydi
0: ulanbaydı ki
1: işkinci kol nimkes por tam satıdığa yada ikene işkinci kol.
0: Buldu kendime anlıkçılarımız bir ben mal doktoru ben baraydıysa onun kendi numarını yollap besek olattı çoğu. Oldu bolda benim sakla bakayla cuma anlıkçımız. Demesin mi çoğun bu tüyü tutsa ağırıp kalsa.
1: Şu he.
0: Şunda mı? Kayır ağırıp atıldı ya deprem mi sen ya o tüyü ile.
1: Biraz tezze o işlağı mı asan emez?
0: Ya aç kayırıp. Kanmıkan da aç tüyünüze.
1: Aç da bir yeri kege mudu demekçi bu.
0: Kayırlıktın. Sen ağırıp yetip kaldı mı ya amde? Siz orundan tozup onu ışık salıyıp, sıkıp, sütün sitip. Ahır toktap duruyor hemen bir bırakın bir ağırıp kalay dedi mi ya? Çıraylık yemlerini verip yatkızıp kıyıp tutsanız kandak bola ertekçe.
1: İşte kılın.
0: Bu nasıl oğuç Kasım'ı çakırıp
1: Ulan bayanın ki nerede şu hazır degen oku urnun mu okumudu ma portam degen bilen mi onun
0: ya telefon numara bakan degen deppesek bolattı.
1: Ha şu.
0: O doktorxana emas siz degen doktorxana on kol tarafta sol kol tarafta yeşenin 5-inci tarmaq doktorxansı bar.
1: Ha onda sekin teloji düşüp qaldığın eni qo ha.
0: Onda teloji düştenge ba deti bilen bağlım boldu ke emas mı?
2: No. Har bir teman nevenji başlanışlar avan.
0: Maqul rahmat ha.
1: Yeğenbinlu'dun konu aerodrom tarafki manganı maşilla köp gari uzcan uçuri.
0: Kiçik taylak ya o çoğun tögemez ki o. Botlak okşaydı botlak.
1: Yeay bütçer ummak botlak nimancı kıyınlı kitu atkandı ya kaçan ha.
0: Minip koymakan size o bazağı şehir içige.
1: Ve tehi maşunum soyu düşünüm oyluşuptu tehi.
0: Kine mal doktora kara bakayla mal doktora.
1: Şu şu saklaylı saklaylı.
0: Küçük ya onu astı.
1: Çoğun aytayla aldı bile onu. Gülnur.
3: Ben Şörtin kanal bu. Hoş geliniye dervam. Ben aşı nevremde ağlı yıllar yüzü. Oyun etkili vakı nereye seçilenin bacı kısır verkiyle kamala yine.
0: Buldu. Kaylı balan.
4: Mevlut kez hıfrede kandı evalona yaksalama tutunlama.
0: Bek yakşa.
4: Radyo Tunca Atkan için okuşlar bilen okuşlar bayram olan mübarek olsun.
0: Vay rahmet.
4: Kordun yıl kavur dersen kollunun bak yolları koşun şunda kavana.
0: Makul makul rahmet rahmet.
4: Allah rahman.
0: Buldu kaylı balan digen dostumuz rahmet sizge.
1: Makul hazır mı eslime yanma uçurcan kaybetip doğa kepni uçurcaka ulan baydı birisinin tövgüsü ağır kaptı davalı yalan mısınız dem. İmdep cevap kaydırdı, karap saklap duruncu mu?
0: Oşurcan mal doktor bu mısa?
1: Şu.
0: Onun belki be doğrulanı. Dep verişi mümkün.
1: Adıyla öy diyeydi kalab suyu besen buldu. Bu ya ağırık o ağırıkını davalan tusa. Aldı bilen. Onun üstü küçük tutsa ve nemdak bir yürküğünüz taşsızının.
0: Bir botlak tutsa karangamdı be. Oma kambaşın soyu itimdi kendi körü. Davaltaylı buldu ya.
1: Bitti kalmaş mıydı bu iş ya?
0: Davaltaylı.
1: Davaltaylı. Ben koşulkan sen.
5: Ah mektepten aldığım neofacı. Gidip dağçıdan arkan yönelikte maşınla pek az kısa çıktı. Kendine mi diye gittim o
0: olsun? Buldu buldu kadirli kanun olsunlar. Hazır 20'den 11 min tötüpte yeni böyle kıska işke uçur bayat güzeli. Abdülüm Raylık Mağarıp Nazaret'in ilgilenişçe 14. 5 yıllık plan mezgildim bu yan. Abdülüm Rayımız devlet terbiyeleş planı. Rayın terbiyeleş planının yol koyuşunu böyle tutaş planla algı sılcıtıp. Cemi 640 milyon yuan meblağ silip, her derecelik türlük okutukçılardan 153 bin adam kadim terbiyelip. Okutukçı, mektep müdürleri zapas koşulunun öz bitiliş, terbiyelini sistemisi küçep berpa kılıp, mağarıp terakkiyat asasını puhtalıgan.
1: Abdunum Raylı Xalq İşleri Nazarı Qatarlıq 5 tarmaq birlikte Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun 80 yaşdan aşqan yaşanğanlarga asasi turmuş qoşumçu pulu beriş tüzümünün yolğa quyuş təfsili qaydasını besip tarqatdı. 2026-cı ilin 9-cu ayının 7-ci günüdən başlap yolğa quyuldu. Küşki igi müddəti 5 il. yeni belgilimide aldınkı mezgilde emelilişip ünüm asıl kılıngan halıqı kolaylık tedbirle tüzüm şekilde mukumlaştırılıp, yaşanğalla koşumcu pulu tarqıtış hizmetinin teximu kelepleşip uzak önümlük buluşu ilgir sürüldü.
0: Onla vatkınınla yollarınızdı biz hemra programmisi. Şunda kaderlik anlıkçıla uzun yolluk abdomobil aydigende, keçeçi uxlumay ismini koçup işligende, beden mağdursuzlanganda şihu dençü işçimligini işçimizsinde ama anda nurgun anlıkçılarımız mı işçiye paydisini köydü, hem mukapatlağım erişti. Yani bir yüvenge almıştırıp setiviliş mukapatlığı erişiniz 70%. Mesela bir ruhluk bulay, uzun yolu almak istedim, ya keç ismini koçup işlemek istedim, ya komisi taksiye de ettim bugün keçikçe. Degüçüle bolsa ama şihu dençü işçimliğine sağına boludu. Toşkan zaydaki ham material ınlıgan. Şeker miktarı tövən. Bedenge kuvvet oluqlaydı. Her kaysa dükkanlarını setip alalaysız. Yani bulup mu? Elik zincir siman talla bazarıdır. Mesela badiyan ban deydu. Meyri meyi deydu. Onun kendime may kaçılaş, gaz kaçılaş pınkıtırdaki talla bazarlarını setip alalaysız. Boludu. Bir yutum dençü işçimliğine işçip sepranızga devamlı küş koşkaysız. Vusu dençü de ma karı kutulukçı mı? Şihu dençü için mi? Vusu deydi. Karı kutuluk. Ama keş dişi var mı? Künü kişi biraz kutuşsanız mı oldu? Hakikaten ne ait ruhlu kılıyordu hocam. Şihu dençü için mi?
1: Buldu. Onda Xosu yeni uçurlağı karıdık. Abdurimka.
6: Yakın. Onda yok abi. Sen de onu yolluyor. Sen de onu yolluyor. Sen de onu yolluyor. Yıllar var.
1: Makul.
0: Geldi.
1: Sesimalının aldıdaki yoldumu maşilla çıkken bayı gitmiş uçuruyor.
0: Oşurcan acayip peyiz cevap veripti. Esleme bir muğunç hattizipti ki. Yok hılgıptı. Tonuşanız bu hamı ya kızımı aşında mal bakılık yanında. Üyünüz bu gandikken botlak yan depti. Yok hılgıptı. Beşin ağırtma al depti. Beşin ağırtma al depti.
1: Doğru.
0: Ma atıllamın ama botlak yem yemeyi vardı dedi. Vay. Buldu ki ama. Ya ya şu yem yemiz ağırıp kaldı dedim ben o. Ya alıkı. Acıda bir yas dedi bir doğru la vardı. Adamlar verdi kan doğrunu bey. Vap vap bir bakam siz ya.
1: Umuk buludu hem de.
0: Ya uyak bala ya uyak bala. Fakat olmadan soy versiniz.
1: Halbuki onun koşunun bok yatmaydı bu mısın?
0: Yaz dedin ki bir
1: halkın. Yez kodun bir peka yez kodun.
0: Un buludu.
1: Yez kon buldu.
0: Tiken bir ha tiken. Aslında tövbe gidiyken o tiken çayına edemez mi?
1: Doğru.
0: Ya yaz diye olsa bir halkın ezip başına. Şikizip de sana zıllat de. Kadı öl de bir kekirip sana Allah Allah. Yaydı gandı
1: bir tırtı.
0: Biz çarucula. Yemini azırak yiyisi de. Yem doştu bulanmadan da. Ma bala yiyisi olat de.
1: Çorut yemegeni kokşaydı karagan. Gildin işlem ötmeyi.
0: Siz kitin ya sizini körüp tazı biz nasıl ötme otamdı ya.
1: Ayfer'ni şundayım ha. Ayfer'ni da dedi, a töyge kaşkadı uğamsa bizim malik boğdun seydi bir kuluk sakaytıp koydu dedi.
0: Yaras aşında danlık malçara doktorlar ba. Tutuplu bilindik ha. Peki ama bizden ürümcü de yok okşaydı mal doktorlara.
1: Bu kırgan bir boşluk gen ha bu ha.
0: Biraz boşluk gen.
1: Malımı cihumuz ürümcü de.
0: Bacı kulcun ayı, ay kulcun, ürümcün ayıları da buluşum mümkün de. Ben şimdi olsun yani bir uçur sakla bakayla.
1: Hazır emez diyen dostumuz ma mutoni şarkışkın caylanmadı ki tuvat kavakta tatı bakanken ben üzgüremedim.
0: Nuras.
1: Deydu tatım üzgürem ama yetişem hep de.
0: Tekşet minip de
1: bula. Eylülam katına sakçıları
0: ya. Neyme minip de bula.
1: Neyme minip de bula.
0: Ölçemlik alatı minip de bula.
1: Körükne ustadı minişkı.
0: Körükne ustamasıdı bu arkalı.
1: Körükne ustı okşaydı.
0: Eğer ma 80'den aşıdığan süratlik motosiklet bulsa. Mala kalpaklarını takıp da azer. Ben kırışı olmam bulak yolunu çetilim angan bulsa. Çıma?
1: Yine karsak met dursun.
7: Yavlukta at hızlı sodası mı ya at çıktı mı sürükle?
1: He doğru şu sodası işkizem siz ya.
0: Kılı işkizsin de bir as mı yağı mı biz mi okumayam da bir?
1: Kılı mı sodası mı buldu raz. Biz o yez konu ya abaysın dediniz.
0: Yastı.
1: Hemen hem işkizsin tavsiye kıldık hem de bir kıl.
0: Atılla kolu yüz götürsün özen halıgan yiyip gelsem olam ya dedi. Oğum balı da.
1: Şunun karab tuğdumu de kaçamış da kısa anan dikin tırlım hemen de.
0: De hocam. Şiyu dodo şakır bir yap oturup geçse.
1: Yine
0: Aslıma.
8: Rogetsiz yol üstüne şimdiden yolla koşuyla travay gel.
0: Makul makul. Rahmet.
1: Ablikim kulcu taksi.
8: Salam bir rogetsiz güzel hocam yok kim rete ama o hadi şallo. Asasetten ayırlam revali.
0: Bizi balının ayırlama fıçörünü koyu Rast. Mayada Nur, bu Nur'da emmisinin telefonu bak ya. Mayaltaka, muşu bir töyge bakıdan bir buradarının nomeri de. Aşı çağrı doktorunun nomerini bilişi mümkün de. Botlaqı katkış çağırı vatı da ballanınki. Onda ise adlılar, mao, ne sizge evet koyali. Bizde radyo gidesem, bizde bir anlıqıcı evet ettikken. Bir mal doktoruninki bir nomer bolsa bir alaqlaşkılı bola mu? De bir alaqlaşı pek şanslar sakılımız, değil mi?
1: Buldu onda kosu çeper taksi Ali Can.
8: Sağlıklar rahat rahat. Yine özür bir koyun bol. Pakılın bahçe, pakılın başına bir rahat yine. Ben kılığının yerimin üstü gendim. Yerim saatin bir saat kısı önüm kıran. Onun için özü gen yiyemdi.
0: Kılı şıkız bir gün.
8: Kılı fayda kıldı. Soda suyumu buludu. Kılı bekle fayda kıldı gen. Ben tecrübe kıpakkan bir saklangan. Buldu buldu kolay şiş buldu.
1: Eşin işçir bakam siz ya doktor gayı sakıyıp kasa cepemez.
0: Ya mao bana ru yuanla degen dostum ez menin dadam al doktor edeydi. Doğru menin dadam al doktor e. Onunla çıkıp alıkı rusvencün su bağı rusvencün su piyan deydi. Eşin ilgisi buldu dedi onunla çıta al. Onun kendi biz burunlaki yastı deydi gana hazır bunu cemvi şov Bu mu buludu? Ben dadamda sordum dedi cuma. Aman yerim doktor kendim. Mal doktora. Onda az kılıç kız bir kan karan. Anın kendin mavu.
1: Yerim saat ötküzü bitip.
0: Ötküzü bitip anın kendin mavuluk doğruların kısmını evet birey. Mışını yigiz baksanız balık yaşında kılıp. Kendi programımızdan ahırda botlağını kutkuzu aldık da.
1: Şundayım ha. Botlaqlıq bilsin cümü mavilqi özünün cik adamının özü salamatliki köngül bölgününü.
0: Ay ta, yolda göz üspide bitemike o töge. Şimfo.
8: A töge, tamak yürüyen bolsa köşkek kap koysun köşkek.
0: Köşkek?
8: Bana gıda 10 saat da. Etrafıda yavaşı çigip ağızıq silip, ağızın çiket merhan kılıp çap koysa aşını.
0: Bir akşam
1: kayınata ayaklam. Ахат жамба.
9: Урмат сөбүрдөсө жол севре. Олтум максатларын өзүн көр, өзүн көрүнө жабарда кылчак чыгылырган, жабарда кылчак мазмун кырсал тарткеп тосулушу.
0: Макул, рахмат а. Абдыкерим өзүнүн кеми менен коноклорду таат деп, жолдорду таат деп, ма атылла ботлакнын кеми менен. Оо. Oldu dedi ki Abdurrahman nima Abdikim taksi özünün uçurunun çıkışı kıymı bilen.
1: Doğru.
0: Asya boran ketti. Meyade bir anlık uçumuz birisinden aldığı çıkka okşaydı. аэропортка бу уядын кыймы билен
1: ар калыды ар кыял э
0: ай бопту бопту аңлык болсо тосулуп калган аңлык болсо кек кылмай атсыларбы
1: кек кылаңла рахмат Нияз
10: малыкча адосуңуз түрге шөп ормандан чыкканы чөшөк сап койсо
1: болду болду
0: макул кепиңиздин таз чанды яман кесиби малчылаа
1: Bu atalgısla işletip atkan neslenin atalgıları devat kaldırınlar sen bir kesmeyi vakit kaldı.
0: Şu, ayrı durumlarda aile maşalları köpüyüp gitti. Tor taksilerinin denizlerini çüşe kıp ipmeni vardı. E bu, onda kısım olmaydı de.

0: Ne? Onda kısa bulmaydı de şunda ama ay.
1: Şu.
0: 12345 машина номерге телефон кылып арыз кылган анда алса болом да.
1: Ha, Aksu'dun yol kabiri berip tu Anwar. Poyiz stansını aldıdı ki yol koşulun işte maşilla köp deydu ha?
0: Buldu buldu anlıkutla. Muşu tök hakkı da bizden tan izden gen, Dubau'ladın sorgan, İyay arkalık sorgan hem mınlağı. Mau tökünün ilgisi adıyla. Rahmet, ben hoş buldum. Tögem çekim çokum yakışıp gitdi. Degen de kuşurla bile minnettarlık yollaptı. Rahmetçi mısınlar ha? Nurtay.
2: Abi İbrahim Cebrek yere kanda akvalonla yaşıma. O yüzden yolu çoruyor. Donkin koyan şimdi yollarda. Akrak tutmuş bak. Abi İbrahim. Şaşının cehendi lan.
0: Çaşkı çakçak kumman. Hakan çoğusun programı akırılışı vardı da. Çaşını tutman. Baka tutuş kalsak bak ama. Yıl tızdıllı komur yutuk alama.
1: Anlıkçılarının gimbile o çaşkı teki vakit yok. Hazır o gimli kıldığında.
0: Yaxşı mı riyasetçiler Arxuan'dan şehir içine, Arxuan Vangşı, çünkü meydun yönünüşü karab manga yönünüşte, hoş yönünüşü taptın mı bulla köpleken tostup kılış yok dedi. Malik.
1: Ahatça.
2: Görün ben şu burada sayıl kavraya. Daha fazla kutlarak ispak çoğuruz nasıl gafi daha sana aldıkçı göller alın.
1: Buldu. Günü karmıştın çüştüm, öyle kaytış yolda kedi vatma, anin çüğü tarafları avan deptu, ha?
0: Makul makul, rahmet. Obdurayım öpendim. Şikali bir iğizdin, bir iğiz kılı vardı.
1: Çokum iğizlerin arasıydı min iş gerek.
0: Şişki iğizden arasıydı görüyordu bu.
1: İğiz yok yolda mağmaydı. Nuru.
2: Şişki okulu okuyan aldım, koşuyan üstü maşası köp ya.
0: Makul, vasıya.
3: Şimdi aldım, deyme yol tekmü tıkarıp mağazı maşakın beşeşe kaşın yere var.
0: Yeni birisi.
3: Rize tüttüt yolu süreymişim. Şimdi aldım, şimdi aldım, kırıp mağazı maşakın. Şimdi aldım, cemi uyanı alır ki yolu. Lık kadın maşına, şimdi aldım, oturup. Kaşın yere var.
1: Buldum, makul, rahmet. Makul,
0: makul. Azırak ilanı alıp kaydımız.
4: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus liniyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
5: Örüyüz yetti tüt Patnas Sentet Radyosu. Patnas Sentet Radyosu. Örüyüz yetti tüt Patnas Sentet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, yan telefonda Sulushit'in app'te anlayamaysınız.
6: Örüyüz yetti tüt Patnas Sentet Radyosu'nun Douyin Sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bivas körsüşüge katnışın.
7: Avtomobilga chiqibla 107.4 Fatma San'at radiosini anglang. To'rga chiqibla 107.4 Fatma San'at radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
8: Yo'lda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash San'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib

0: Yukarı bir ritte Süçerli koşuyor işte alanken Süçerli ritte normal gaz bir ritte çıkart maşıyor.
1: Makul. Sizlerin idarının aldığı dün pes küçüksek udulmadan bir yolu açılıp kaptı aslında. Ne mi deyemiz? O yolu tersim koymadı. Şu yol taktı belgelerini. Koy kalaktıra 12 değilici mi?
2: Yolu
3: yol kevri. Ben kaldırdım maşını dükkanından kırık huzurlarına. Bana işte yarım saat oldu. Bir ay kadar kullanma vatımız. Maşını geçti çıkı.
1: Buldu.
3: Ben kaldırdım kırık aldım.
1: Örümçük okşap kılığı attı da kılcının bazı yolları tosluştu.
3: Örüm eşve burada sağ yol kavri. Gel kuyda asan aldı. Ben şunu hacanıp yanavat yolcu yolları var.
1: Buldu kadirlik anı uçla.

0: Qumulğa kelib orulışıb 30 günlük asasi qatlamğa yardım beriş yoləş xizmetini qanat yaydırdı. Chongqing şəhərlik 11-ci xalq doktorxanasının sabiq başlığı Hu Xiaolin mındaq dedi. Kəsbi əvzəllikimini cari qıldırıb, pidayla mülazımlıq xizmetini puxta yaxşı işləb, çamımın yetişcə Qumul xalq işləri mülazımlıq xizmetinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırıman.
1: Stansımız xəbəri. Qashqar şəhri Şinjin Qashqar yoludaki Şinjan daşı Qashqar məktəb rayonu yaqında tunçu türkümdəki yeng oquqçılarını kütüb aldı. Bunun bilan avtonom rayonning bu zo'r ma'rif xalq turmushi qurilishi rasmiy ishga kirishtirildi. Shunaqla Janubi Shinjang rayonidagi qo'sh 1-chi darajalik oliy maktablar o'rinlashtirmasidagi bo'shliqni to'ldirdi. Yangi maktab rayonida qizil plakatlar bilan rangdor ko'rgazma taxtalari o'zaro g'iralishib chaqnab, yangi o'quvchilarni kutib olish lozinkalari hamma yerda ko'zga chaliqib, maktab ichida yoshlik hayotiy kuch va yangi o'quvchilarni kutib olish qizg'in to'lqini urg'ib turardi. Xubeydan kelgan yangi o'quvchi Ke Xianhan maktab rayonida oylanib intayin hayajonlandi. U mundaq dedi. Men Xubeydan keldim. Shinjangda shu Qashqar maktab rayonining mashina loyihalash, yasash va avtomatlashtirish kasbida o'qiyman. Shinjangda shu Qashqar maktab rayoniga jami 4 milliard 210 million yuan mablag' silingan bo'lib, 3 qarorga bo'linib qurildi. Hammasi bitgandan keyin 20 ming o'qituvchi o'quvchi sig'idi. Maktab rayoni loyihasida Shinjang dashuning qizil bino asosiga varislik qilinib, bog'cha ichidagi bog'cha bo'lish usuli qo'llanilib, qurilish bilan tabiiy manzara birgavdalashtirilib, bog'cha shaklidagi o'g'inish bo'shlig'i barpo qilindi. Ma'lum bir o'quvchining onasi Huang Ke mundaq dedi. Maktab bek güzelken, yotoqning muhiti pokiz, yorug'kan, yurishlik aslihalarimi nohayti yaxshi ekan. Shinjang dashuining bir maktab, ikki joy, to'rt bog'chadan iborat maktab boshqurish andizasining muhim tarkibi qismi bo'lgan Qashqar maktab rayoni bilan Urumchidagi asosiy maktab rayoni boylikdan o'rtaq bahraman bo'lish, yetishtirish o'lchimini birlikka keltirishni ishga oshirib, farqliq taraqqiy qildirish, afzalliklar orqali o'zaro to'liqlashdan iborat maktab boshqurish tafakkurida chang turib, fanlarni ta'sis qilish butun jarayonida Janubiy Shinjangning kasb taraqqiyotining amaliy ehtiyojini chang Zamanvi yezi igiliki, to'qimichilik, kiyim-kechak, energiya muhiti, chegara halqigan soda qatarliq avzal sohalarni nuqtaliq o'rinlashtirdi. Tunji turkimda ta'sis qilingan to'liq kurs kasblari, aql yezi igiliki, aql yasimichilik qurilishi, energiya saqlash ilmi va qurilishi, to'qimichilik qurilishi qatarliq 15 yo'nalishni o'z ichiga oldi. Shuning bilan birga qo'llanishchan statistika, qonun, elektronlik uchur, material va ximiya sanoati qatorliq 13 kasbga magistr aspirant qabul qilindi. Shinjangda shu Qashqar maktab rayoni o'quvchilar xizmati bo'limi ittifoq komitetining mas'uli Li Fang mundaq dedi. 1275 to'liq kurs o'quvchisi, 850 magistr aspirant qabul qildik.
0: Stansimiz xabari. Havaning sovushiga ergishib, avtonom rayondagi ko'plagan joy chorvalarni kuzlik yaylaq ko'chirish mazgiliga kirdi. Joylar bir tutash o'rinlashtirib, mulozimatni yaxshi ishlab, chorvalarning bexatar yaylaq ko'chishiga kafolatlik qildi. Xo'sh noyasi yaqindan buyon kuzlik yaylaq ko'chishining yuqori palli mazgilini kutib oldi. Chorvachilar avtomobilda ko'chirish usulini qo'llanib, 100 ming chorvani kuzlik yaylaqqa to'shadi. Chorvachi Odun Tuya mundaq dedi. 200 necha qala qo'yimiz va kuzlik yaylaqqa yerim kundilla o'ngaylik ko'chirib kelib oldik. Bu yerning o't cho'plari bak yaxshi. Qutibin ayasidagi 150 mingga yaqin chorva yozliq yaylaqdan turkum bo'yicha kuzlik yaylaqqa ko'chirildi. Top-top qala qo'ylar tog' daryolardan halqib ko'chirilganda intoyin hayvatlik manzara hosil qildi. Har qaysi yezi bozorlar chorvalarni Küzlik yaylaqı köçürüşünün bexatar, tertiplik, yuqori ünümlü qanat yaydırılışıga bütün küşü bilen kapaletli kılıç üçün aldın pilallap etraplık orullaştırıp, yaylaq köçüş çarvi yoldurdaki bexatarlık yoşurun xavipini umum yüzlik rətki turguzup, təkşürüp tüzəb, yaylaq köçüş liniyası və vaqt tertipini ilmi pilallap, Türlük kapaletlendiriş tedbirlerini yençikileştirip, mükemmelleştirip, küzlük yaylakı köçüşünün bihaterlik müdafiyel yeniyasını her tarafıma müstehkemledi. Kutubin ayası Taş Pelenpey, Kazak Yezilik, Çarbıçılık, Mal Doktorluk Punktu'nun başlığı Ercan Ağat Mındak dedi. Yaylak köçüşünün bütün ceryanı da Çarbıla'da yokumluk kesilliklerinin olduğunu iliş, karantin kılış, yol ahvalının meslihat veriş, ciddi ahvalı takabül turuş, yardım veriş, yöleş katarlık, halkı kolay mulazimetlerini maskademde kanat yaydırıp, çarbıçılarını yukarı pelli mezgili bilen takaştırmay, ilmi, bihater, tertiplik, otlak köçüşke yetekliduk. Kızılsu oblasti Akçı nahiyasındaki deniz yüzünden 3500 metre yigizlikteki Kocarıt çarbıçılık rayonu dumu aldıraş menzeri şekillendi. Çarbıçıla çarbılarını edip 80 kilometre yıraklıktaki küzlük yaylakka tertiplik köçti. Şucaydaki sakçıkana yol boyudaki kıyan, taş düşüş, tik yantolu katarlık cihetlerdeki bihaterlik yoşırın hevepleri karta çarbılarını kogdaş mulazmet etirti teşkillep çarbıçıla ve çarbılarının bihateri köçüge kapaletlik kıldı. Akçin ayası Kıyan Çat Çigra Sakçıkhanısının halık sakçısı Şiyon Çün Pın Muhberi'ni mündak dedi. Asaslıkı boşlukta çarılap tekşürüş, yolda növetçilik kılış, bütün musabıda çarbığı ağışıp meniş şekilde çarbıçıla ve koy padlılarını ilgiz tağdaki xatarlık caylardan muhafizat kılıp ötküzüp, yaylak göçüş hizmetini oğuşluk, tertiplik elip verişka kapaletlik kıldık.
1: Stansımız Xevri. Hazır, dəl küz bəslədə çarvılarını vanılab, kurt yoxdadığan aşkışlıq məzgil. Birkaç gündün bu yan, Abdonum rayonunun hər qaysi caylarda çarva və öyküşlərdəki kurtunu yoxdış, yoxumunun aldını eləş xizməti tərtiblik qanad yaydırılıb, çarvıçılıq, baxımçılıqnın bihətərlik tosqi həqiqi müstəhkəmləndi. Avat nahiyası yakında küz besillik hayvanat yokumunun merkezlik aldığını eliş hizmetini umum yüzlük başlap, çarvıcılık, mal doktorluk teknik hadımlarını her kaysi yez bazar, kent, gruplarına berip, vaksini emleş, yokumunun aldığını eliş bilimlerden leksiye sözleş, bakımcılık tekniksi cihetin yetekçilik kılış katarlık mulazimetlerini kanat yaydırışka teşkilini. Təvəlik rayonunda vaksini əmləşni mərkəzlik tamamlaş bilən billə, yuqumnun aldını eliş xadimləri yenə ailələrgə kirib, tarqaq baxımçılıq ailələrinin çarva və öyküşlərgə həqsiz vaksini əmləri. Qoruçöl bazırı Qızılbayraq kəntinin ahalısı Ənqər Abla muxbırğa mındaqdırı. Ailəmizdə 60 qoyba, yuqumnun aldını elişini bilməkəşkə, daim çarvılarımızdan ağırıb qilişidin ənsirəpli yürətdiq. Hazır nahiye yezlardaki texniklar öyümüzge kelip, küzlük vaksini emledi. Yine kotani dezinfeksiyeleş, yokumluk keselliklerini, közetiş usulini sevirçallık bilen öyetti. Bunundan könlümüz naiti hatır cembi oldu. Bu yıl Manas nahiyesindeki çarva ve öyküşlerde yokumluğun aldığını eliş, umumi miktarı cemi 2 milyon 214 man tuyakı yetip, nahiyedeki 4955 bakımcılık ailesini kaplap, 9. ayının ahırıda çarva ve öyküşlerini immunitetlaş hizmetini umum yüzlük tamamlaş mülcerlendi. Baucadiyen bazırı, Baucadiyen kentide yokumdun müdafiyeleniş xadımları çarva ve öyküşlerine vaksini emlep, yokumdun müdafiyeleniş kulak belgesi takaş, tizimlap enge eliş katarlı hizmetlerini tertiplik kanat yaydırdı. Yokumdun müdafiyeleniş xadımı Xu Zhixiang mındaqdırı. Kutanığı kırgızıştın burun aldı bilen bakımcılarının kala, koyularının salametlik ehvalını sorab, immunitetlaşka boladığalarını pütülleyi immunitetlap, immunitetlaşka bulmaydığalarını her ayının 13 günüden 15. günü gece toluqlap immunitetlap, vaksinanın roluğa təsir yetiştin saxlanıp, bakımcılarının yükünü yeniklettik. Arşan nahiyesindeki kündelen çarvıcılık meydanı modit ettirdiğine yeğindin yasalgan ölçemleşken çarvılarını vanılaş kölçki işgi kiriştirildi. Çarvıcılar koy padılarını yeğin etraptıla çarvılardaki kurtlarını yoktup yokumdun mudap yelnişini tamamlayalaydıgan boldi. Çarvıcı Ulan Bayer mındaqdırı. Koylar vanılangandın keyin bedenedeki kurtlar mu azıyıp asan ağırıp kalmaydıgan boludu. Sağlam çoğuydu. Bunun biz bakımcılarının kırımını köpeytişimizge yardımı intayın zor. Hazırgaça şu cayda ölçemleşken çarvılarını vannalaş kölçkiden 28'i yasılıp 560

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü Tantarbiya ve Sağlamlık programımızın müşerde akırlaştırmız programımızını yaktırıp anlığan ve programımızda uçuruyla katnaşkan barlık anlıkçılığa rahmet etimiz. Ben Riyasetçi Daniyar Mahmut, Növeç Muharir, Seper Memtimen.

Hürmetlik radio yanlıqıcı dostlar. Vision süpümüzgü kegen uçurladın dostlağı yetküzeyli. Uçurladın Huyan simlik dostumuz uçur berip du. Tünügünkü programını oylap, mektep hayatımını oylap kaldım. Xotten ürümçüge. Kegece. Keçisi biket uxlaytuq. Ne töt gündük ilettikken. Ama Huyan simlik dostumuz uquatka vaqtlarda töt gündük ilettikken. Tuxşu vaqtlarda. Bilet mu? 54 yuan etrafı dedi. Turu programını anlap naydı. Ayacılınıp kaldım. De buçur birip de. Tünün günkü programımızda mı şu herkaisi yol kuruluşlarının en yeni ilgirleş ehvalı toğırsızdaki uçurunu okup boğandın kiyin. Meyli tümür yol cahatı bolsun, taş yol cahatı bolsun, avyasiya cahatı bolsun. Kolgu keltürülgen acayip muvaffakiyetle. Mesela şu terakiyat muvaffakiyetle biz mu

0: uçup ve toprağının sap idini elip gelip kişi kalbini azadlıkka ve rahatlıkka eriştirdi.
1: Qaban ayesi 2026 yıllık köz pesillik Mədəniyyət Sayyid Altın Məzgilini çan tutup, Çigra rayonundaki kadimi kənitlerinin alaydılıkını çördüb, Altın közdeki Çigra rayonundaki astı durmuş yürüyüşlük Mədəniyyət Sayyid paliyetini yeniden oturgu çıkardı ve yengil istirahat, astı iskiliş, əsli ekologiyani asas kıldı. Kənirde Kazak köşmen çarvıçlarının halıq örüp adetini yiz kılışını daimlaştırıp kanat yaydırdı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları varıslı kılgıçlar koy yonudun kigiz yasaş, yağış oymıcılıqı, milli keştiçilik qatarlıq ənənvi hünərlərini nəx meydanı namayan kıldı. Sayacılar gayri maddi mədəniyyət mirasları əsərlerini yasaşını öz kolu bilen yiz kılıp, çarvıçlarga əgişip yaylaq ətkənciyi kayıntış, erimçik yasaşını ügünüp, akınlar etişta, etilgan yayla koşaklarını anlap Çigra rayonundaki kentlerdeki halıq örüp adet asasını çökme şekilde iz kılalıydı. 9. ayının oturları dəl şu caydaki yağı meyveler pişirdiğin pəsil bulup, yağı cığan, tağdaki yağı meyveler dərək şaklarına patmay esilip getirdi. Təmi çüçümel, tatlıq həm yeşlik. Kent ahalları özü ticaret kıladığan yezi kent pazarı da kurtulduğun göç, kolda yasalgan süt məhsulatları, yerlik əsəl qatarlıq əsli ekologiyalik alaydı məhsulatlar lıq tızıldı. Şimali Şincanın bundaq əsli təm əsli pıraqları məhsulatları mı kiçik rahat uyğu beğişləydi.
0: Bu yerdeki küzgülleri sayaydı kişiga azadlık beğişləydi. Səpərgi aldıraş, daqa qılış hacetsiz. Pəqət tağdala və kentinin illiqliğini köngül qoyub yizqil salıb oludu. Səhərde deryacılığısını sus tuman qaplab, üstütəklə yağac öy və tağ urmalıqını uğraydı. Cimcidlik ve güzellik duygusu na aydım ol. Çütünkiyin parlaq hem illi kuyaş nuri altın ranlık şah yopurmaqlarını kesip ötüp bütün kentki sepildi. Bu cay piyada sayılı kılıp süratki tartışqa, ormalıqta piyada minişqa, ekin boyda salkın daşqı maskeludu. Keçkurun keçki şepak tağ dalılarını kaplap, asman zimin illi ve hayvetli görünudu. Kecide nur bulğunuşu bulmağan sap asmanda saman yolu çaxnap, yıldızla asmanı kaplap durdu. Yezi kentte dalıdı konup, yıldızlarını tamaş kılış duyğusu en tayin yaxşı. Alkışlık mənzara yolları seliştirganda, bu yada yolcular az, tövən bahalıq, ziyadı tavarlaştırılmağan, yaşanğalla ve balıla erkin azada sayat kılalaydı. Bir aylı kişileri istirah etdi, ata anı ve balıla astı sayat kılış, mənzara süratlerini tartışqa tolumu maskeludu.
1: 9. ayının oturlarındaki Şincan'ın en güzel mənzirisi hemişe az sandaki kişilerle bilidigan sırlıq cayga yoşurulgan buludu. Çıparçılıq kentigi berip, Adem Denizli'nin şauqun sürenleri bilen hoşluşup, altın ranlık tağ ormanlıqı, kadimi kent, illik keşki şamal arasında Şimali Şincan'ın küz günlerdeki en sap kaynak durmuşu bilen tasadibi uçuruşun. Çigra rayonundaki kadimi kentinin özgeci cimcitliği ve bipayalıqını eskilip, 2026 yılı Şincan'ın baş közdeki kalıplarını azadlıkka eriştirdiğin asta sayahatine başlandı.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindu. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını split verip de 12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy gerallaştırıp sevindu. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesele soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit

Hörmetlik radyo dinleyiciler, keşkinler hayırlık bolsun. Hayırlık akşam programımızı orlaştırgan yıkımlık nakş köylerimizden yaktırıp anlayışınlan ümit kılmız, mən riyasetçi Yaşar Yılqun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni tıratqo əptisi Slow Shooting'nin masqadımına anıltıldı. Programımızın Slow Shooting əptisidim anlayışınlanı karşalımız. Dostlarının yana programımız qorunlaştırılgan naqşlarına anılğaş yürüv atqan yol biləklərdən yol uçuru berib minişini qarşalımız ve işin spomuzdan umur bolsa XC1074FM XC1074FM. Hazırının özüde Ürümçi şehrinin en yeni yol ehvallarına karsak, Sucudunca koşumçu olduğunu tosluş bakken, yani şu yengen yoldan Beijing'den loğu karapmanga yönüştü.

0: Mehmet, yapacak ama keçi otu işletse ömer.
1: Selam şu. Keşte bol kaytınlı uygayım de. Keş kürkette. Abdikerem kan bana resimli geni yolla. Başı özünün bağın tuğaya çillallı bu ake. Bana derakta islip mey bağla pişip ketken. Cep beyizken. Kaytıp gidin abi oldu aka. Yamancık oyun yutup kaldınız deyme kaşkada. Badam taksi deydu yeken. Mukam yolu janıptın şimalığa karap menişte. Maşallah bir kadar köpken deydu. Boldu rahmet.

0: Davamlıq beşin spomuz kegen uçurlağa qarsaq Osmanjan deydi. Osmanjan apendim. Yaşarjan inim yaxşı mo, mən mo meyve çivisi etip anlavatı mən çapçan nayesi de avazınız uçuk çıkıvatı da de bizip de. Aramilin oka bu keşkür ketu qoğam de. Dini davamlıq. Sodunuz davamlaştırmam siz. Veymeyçi azizi deydi. Şundaq yaxşı naqşılarını koyup berip bugünkü yerip çaçaşlarımni şunda tügütüp koyduğunuz bir xil yengil bop kaldım. Rahmet riyasetçi şıkılıp bu programı şunda amraq bop gitip arman kündün günge deydi. Davamlıq yaqtırıp anlan. Onunla başka Rozjan'ın avazı kuşuru varken he Rozjan.
1: Yaşar hazır kisparmız. Kisparı yolga uğratın. Kışkay İsparhan Kovasaray'ına alıp geldim. Şirin'e baktı. Şimdi şirketip arın olumuz. Rahmet. Bize okçular bayramı ahırlaştı. Şunuma cepa çeksin var.
0: Oy akay. Cepa çekildiğin iş yok. Onun da başka Alişir'nin ki avazda kuşuru var ki anla bakayla.
2: Hay hay. 174 автор мені кірем, а яхынан тілі сізгерлер алан сілек. Біз мен мәй яққа жәм сапқаш Аллаға түзілі мұна яшар көуін бізілі бар.
0: Мақұл бұлды әлішер. А яққан ініңіз әвет мәмсіз көрп ақылы. Сәві, армағайсыз, апам мұ бұ программыны білән, мен білән тән яқтырып аңлаватыды, деп қат қалдырып дә, Сәві. Nəhayət yaxşı bəbdə, apaşınınki, tinaq salamətlik diləyməz.

0: 174 Patnas Sentet Radyosu. Patnas Sentet Radyosu. 174 Patnas Sentet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda Sluşetin app'te anlayamaysınız.
1: 174 Patnas Sentet Radyosu'nun Douyin sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 174 Patnas Sentet Radyosu'nu anla. Torga çıkıpla 174 Patnas Sentet Radyosu'nun programlarının bevaslı körsüşünü körüp.

0: Evet.
1: Makul, sızmış o. Aziz dinleyiciler, tövende Abdullah Abdurrahim Oğurluğan Cigdiler Piçirlaydı o namlıq naqşını birlikte anlayalım.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Xayirlik Axşam programımızın davamlaştırıp atımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqo aptisi Slow Shooting'de masqadamda anıltıldı. Programımızı Slow Shooting aptisi'de mi anlaşılan karşalımız. Qamlıq dostlarına gelgen uçurlağa qarısaq, Xma ve Emeç Azizi bu naqşı yok ha bizde? Turğuncan.
1: Her yasak çıkanda yaşınsın, şüksün bol, yolu sürü, gözü sürü bəsən bu uçurum. Bana da boş, radim çıkmaydı, bugün yaksam çıkmaydı, bu kandayışta, tadınışında ya başka bir işler bu kaldı mı? 3-4 günde yaksam yapın, insan yaksam yapmamaydı. Belize tutak riyasetli maşallah güzel olsun, Aslı Baynarsın yolu sürerken. Aslı Baynarsın katnaşı bir koç, şimdi selam. Mümkün bu kadar riyasetli çok sürek istemezsin, o da tutak edilsin, yakışılarsın.
0: Ma turğunca kamanda, fıçırım çıkma vatıdı, digininiz fıçırınız kevatıdı. Lekin emdi, meslenge yollarınız bizden bir programı katnaşka mısınız, fıçırlar bekçik pop gitip kalsa, bazı serilip gitip kaldı fıçırlarınız. Şununla, eğer de çıkmaya kalsı kayıt bəlsiniz, riyasetçiler çokum koydu ucumu. O, onda kastan koymaslıq, ya bu mısı, onda fıçırınız kemige ekvali, fıçırınız kevatıdı normal. Uçurlar bekçik yıldemez mi şu bir oluşturuşumuzda mesela katnaş programlarda mı şu net yüz uçur bırak ya kendinkin şununla seyirlip gitken buluşu mümkün he? Akiler gittim eğer de çıkmaya kalsa kayıtla bahsiniz buldu. Abay bir dostumuz Ürümçi'nin kelgüsü 3 günlük hava rayını sorab diken. Ürümçi'de bugün keçidin ayet gündüzgece hava uçuk, temperatura 17'den 28 Celsius'e görüldükçe. Ayet keçidin, muşu ayının 12. günü gündüzgece hava uçuk, temperatura 18'den 30 Celsius'e görüldükçe. Muşu ayının 12. günü keçidin 13. günü gündüzgece hava uçuk, temperatura 19'den 31 Celsius'e görüldükçe bulu diken. Demek, maşin yol sağına bulu diken. Mau nakşalap kuvatkan dostlarımız programımızın özüge oranlaştırdığan birkaç nakşalaba eğer de vakti itip kalsa ben koyup buraya oranlaştırış kırlay. Hürmetlik radyo anlıkçılar, tövende Kerem Abbas oranlığan mendep oyla anamlıq nakşına alayısılar.

Dostlar, şunun bilen hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlarga köpten köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun sərxil programlarını her vaqt durmuşanlarga hemra kılışını unutmağayızlar. Tekimi köp məzmurlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin yeni taratqo əbdisi Slow Shooting'ni düşürüp ansanla buludu. Program riyasetisi Yaşar Yolqun, növetçi muharir Zəpər Məmtimin. Xeyir xoş dostlar.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını selinadı. Lüçün Yünşan, Lüçün şirkete Şincan'a kırgan 22 yılının buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını. Sığdırışını spli 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobudik'e uy gerelleştirip selinadı. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit
2: gazet numarı 2025 655 102 00 824.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamat kınala yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
1: 174 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
0: 174 katnaş sennet radyosu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, endi anlaydığın Allah'a yurtumdaki yanlıqlar sahibisi. Bu sahibimizde kuşlar içindeki müşik eyiğde tariflenedigen 60 karalaylıkların todun habağa makanlaşkanlığı doğrusu da söz ederimiz. Yakında döle tarifinin birinci derecelik noktalı kodulıdığan yavayı hayvan karalaylık todun haba deryası vadısının yukarı yakındaki Sanji şehri Diyuhuangu bazırdaki derya bölgede payda buldu. Sanji şehirlik ormançılık ve otlak idarısının sıcıl közdüb ölçüşü neticesinde bu rayonda yaşaydığan karalaylık tür topu sanının 60 etrafıda mukumlaşkanlığı belirlendi. Bu Todun Haba Deryası Ekin Rayoni Ekologiyalik Muhitinin sıcıl yaşlanışığa, yaşlanışığa yüzlengenliğinin canlı ispatı bulup kaldı. Seherdeki Todun Haba yeşillikı pürgengen idi. Derya suyu şıldırlap ekip duradı. Karalaylak derya boyda 2-3'ten bulup uzuqluq izdep, derya çılgısıdaki bahriman otlap yürgen koylar bilen bir-birge hüsün koşkan idi. Liuhuangu Basri Louzhuangzi kentideki çarvici Beydihan mundaq dedi. Öyüm todun haba boyuda. Her katı mal bal kılı çıkkanda top top karalaylaklarını körümen. Ularına hareketi çakkan. Daim derya boyuğa berip su içidu, belik tutudu. Biz hemimiz anlı kalda ularını qoğdap, ularını azıraq mı ziyanga uçuratmadık. Karalaylak yana Wuguan, Gangguan da mu ataladı. Yetilgen kuşdan baş, oyun qatarlıq üstünki teni qaramtol qoğun rağında bulup, yeşil sözün rağınlık, parqıraq nur çeçip durudu. Kögüray korsa kısımı qardak appaq, tomşıqı ve işki puti uçu qızıl rağında bulup, kuşlar içindeki müşke yeğdap tariflenudu. Suluq yer ekologiya sistemisinin sağlamlıq dərəcəsini ölçeydiğen halqılıq kuş türü hesablanudu. Todun Haba Deryasının umumi uzunluğu 144 km, yıllık oturcu ekim miktarı 226 milyon kub metr. Vadının umumi kölümü 2553 kvadrat kilometr. Dastlabki yıllarda kanunsuz birlik tutuş, hadiden ziyade çarva biqiş qatarlıq amıllarının təsirde vadının ekologiyalik muhiti məlum dərəcədə buzğunçılığa uçurğan. Bu vaziyatni üzül kesil özgertiş üçün Ürümçi şehri Bintuan 13. Şi ve Sanji şehri maslaşı birleşip hareketlenip, kaşalap çarbı bir kışlı çekleş, derya yolunu her tarafıma tüzeş, şu yerdeki bilik türlerini köpeytip, kuyup yeriş qatarlıq bir qatar tedbirlerini dalcayıda kolunup, ekin rayonunun ekologiyasını əsige kaldırışını sıcıl alğı sılcetip, rayonun ekologiyalik muhitini körünerlik yaxşılıdı. Sanji şehirlik ormançılık ve otlak idarisi yavayı hayvanlarını qoğdaş bölümünün məsuli Ye Cüen tunuşturup mündaq dedi. Uzaq müddetli közdüş sallıq məlumatı da körsülüşçe, karalaylaknın bu yerde makalışıp uzuq ızdaydıgan tür topi, kölümü az bolğanda ondan aşkan, en yukarı sani 50'den 62'ci bolğan. Keyinki qadamda biz közdüş qedim sanını yanımı sızlaştırıp, qoğdaş tedbirlerini inçkiləştirip, bu soluq yer zeyrekçakları üçün yaşaşqa teyxma maskeledigan makan barpa qılımız.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991 257 4 8. Xinjiang Jili.